Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak, cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak, cennette peygamberlere komşu olmak, cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak, cehennemde meleklerin hakikati inkâra şartlanmış olanları azarlaması, cehennemde şeytana komşu olmak, cehennemde Allah'ın gazabı.

0: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Enes bin Sirin radıyallahu anh şöyle dedi. Cündep el-Kasri'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Müslim Mesacit 262.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah Teala'dan hakkıyla ittika edin. Kitabınızda sizi sakındırdığı şeylerden uzak durun. Ona asi olmaktan, azabından korkarak kaçının. Onun azabı konusunda hiç kimse için destek yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Bazı kimseler de biz cihad ettik der ama gerçekte o hicret etmemiştir. Zira hakiki muhacirler günah işlemekten uzaklaşan kimselerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Takva onun azabına karşı bir kalkan ve onun rızasına ulaşmak için bir vesiledir. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bir ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah Teala'dan ittika edin. Zira Allah Celle Celaluhu'nun gazabı çetindir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: sözün özü.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.
2: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Allah'ı kaybetmiş insan neyi aramaktadır? Neyi aramaktadır? Allah'ı aramayan insan neyi bulacaktır? Sezai Karakoç.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Ne bir yargıç ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İnsanoğlu üç perdeyi gönlünden gidermeyince ona Allah yolu açılmaz. Dünyayı mülk olarak verseler sevinmemek, dünya kendisinin olsa da elinden alsalar yerinmemek, şöhretten ve övülmekten hoşnut olmamak. İbrahim Ethem.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkâra şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir, yarınsa ölüdür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ölüm gayiplerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehit, nefsini Allah'a adayan kimsedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dikkat edin, dünyanın mayasında aldatıcılık vardır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Gaflet sizi Allah hakkında aldanışa sevk etmesin. Sizden önce göçüp gidenlerden ibret alın. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ölüm için hazırlık yapın. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafif tutun ki menzile rahat varasınız. Önce gidenler arkalarından gelecek olanları bekliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur ver.

kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak.

gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı ve az bile olsa ilmi. Feridüddin Attar.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

0: Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Allah'ın, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Müminlerin anası Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anha rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanına çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş, hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "Evet" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirle ölçülse ecir ve sevapta onlara ağır basar. Bunlar da Allah Teala'ya mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar hamd eder, onu noksan sıfatlardan uzak tutarım ifadeleridir." buyurdu.

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.

0: Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah sizden önce gelip geçen kavimleri ne sebeple helak ettiğini, ne sebeple kurtuluşa erdirdiğini bildirmiştir. Neleri helal, neleri haram kıldığını, hangi işlerden hoşlandığını, hangilerinden hoşlanmadığını da kitabında açıklamıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Kendisi baki, haricindeki her şey ise helak olmaya mahkum ve fani olan, kendisine boyun eğen dostlarına aziz, isyan eden düşmanlarını zelil eden, yüce Allah'a itaat, kulluk ve takvaya devam etmenizi tavsiye ederim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şerlileriniz başınıza musallat edilmeden önce iyiliği emredip kötülükten sakındırın. Şerlileriniz başınıza geçtikten sonra hayırlılarınız onlara beddua etse de dualarına icabet edilmez. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. İyilik ve hayır için ciddi bir şekilde çalışın. Emel ve arzuları yarıda kesen, lezzet ve zevkleri acılaştıran, ölüm gelmeden önce hazırlığınızı yapın. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye

Bir farklılık oluşturmak istiyorsan, dün olanlara cevap vermeye çalışmak yerine yeni şeyler söylemeye yapmaya odaklan. Seth Godin.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah sizden önce gelip geçen kavimleri ne sebeple helak ettiğini, ne sebeple kurtuluşa erdirdiğini bildirmiştir. Neleri helal, neleri haram kıldığını, hangi işlerden hoşlandığını, hangilerinden hoşlanmadığını da kitabında açıklamıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Kendisi baki, haricindeki her şeyse helak olmaya mahkum ve fani olan, kendisine boyun eğen dostlarına aziz, isyan eden düşmanlarını zelil eden, yüce Allah'a itaat, kulluk ve takvaya devam etmenizi tavsiye ederim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şerlileriniz başınıza musallat edilmeden önce iyiliği emredip kötülükten sakındırın. Şerlileriniz başınıza geçtikten sonra hayırlılarınız onlara beddua etse de dualarına icabet edilmez. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. İyilik ve hayır için ciddi bir şekilde çalışın. Emel ve arzuları yarıda kesen, lezzet ve zevkleri acılaştıran ölüm gelmeden önce hazırlığınızı yapın. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren radyo.

kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür. Başkalarına doğru yolu gösterir ama kendisi göremez. Sadi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Ebu Davud, Edeb 58.

oda boş. Adımlar çekilmiş kapılardan. Kahkahalar silinmiş. Duvarlar küsüşmüşler. Birbirlerine bakmıyorlar. Işık başını sokacak yer arıyor. Daracık boşluğa yalvarıyor. Boşluk utanıyor varlığından. Yüzünü saklıyor yerdeki mum ışığından. Perdeler karanlığa sarılıyor korkudan. Kırışmış bir gömlek yerde, cansız, fersiz, tensiz, nefessiz. Can kayıp düşmüş omuzlarından. Boşuna bekliyor sedef düğmeler. İki yakası bir araya gelmiyor canın. İliklerine kadar boş. İliklerine kadar boşluk. Gömleğin boş kollarında kıvranıyor. Beyaz bir çarşaf sedirde. Tatlı uykuların beşiğinden çoktan düşmüş. Boşluğu avutmaya çalışıyor. Üzerine düşen titrek gölgelerde parmak izlerini taşıyor ölümün. Boynuna sarılıyor ölümün. Çaresiz çarşaf, bir cesetten sıcaklık umuyor.

Mum üşüyor, alev ağlıyor. Hiçbir yere basmıyor ölünün ayakları. Boşluk büyüyor, duvarlar terk ediyor odayı. Zemin kayıyor, tavan uçuyor. An devriliyor. Ölümün buzdan heykelini dokuyor sessizlik. Ortada öylece kalıyor ölü. Yalnızlığıyla kucaklaşıyor. Yüzü hiçbir yere bakmıyor. Yanağına dokununca ışık sönüyor. Göğsü kaskatı, kalbi kıpırtısız, elleri boş. Avuçlarına hiçbir şey sığmıyor. Dudaklarında yarım kalmış gülüşlerin neşvesi var. Bir sonraki nefese acıkmış gibi. Kirpik uçlarına asılmış hasretleri. Tavana çakılı gözleri boşluğu emiyor. Göz bebekleri ölümü resmediyor. Bu benim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

bana okuduğum kitapların en güzelin hangisi olduğunu sorsanız söyleyeyim. Annemdir. Abraham Lincoln.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

0: savaş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime. Gazze'yi mezar eyle zulmetine.
1: Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: cenneti özleyen iyiliklere koşar, cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Enes bin Malik radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında şöyle dua ederdi. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak durumu ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Müslim, Zikir 64.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden sizinle beraberiz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Güzel Bursa'mıza ve bizi şu an nerelerden kimler dinliyorsa cümlenize selam olsun. Miladi olarak 2026'yı gösteriyor artık takvimler ama sanki zamanın hızı takvimlerin çok ötesine geçti, farkında mısınız? Telefonlar cebimizde değil, artık zihnimizin tam ortasında çalıyor. Herkes bir şeyleri kaçırmaktan, habersiz olmaktan korkuyor ki buna FOMO deniyor. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Hayat o kadar hızlı ki bir an durmamamız gerekiyor. Ama gerçekten böyle mi? İşte bu programda sizinle beraber biraz frene basacağız. Aslında bu konu 2026'nın en büyük zihinsel salgını. Yanlış duymadınız. Herkesin elinde birer sözde mükemmel hayat vitrini var. Ve biz o vitrinlere bakıp kendi mutfağımızdaki dağınıklıktan utanmaya çalışıyoruz. Gündemi kaçırma korkusu ve herkes gibi olma çabası aslında zihinsel temizliğin önündeki en büyük engel. Neden? Çünkü bu konu bir koşu bandı gibi. Ne kadar hızlı koşarsanız koşun, aslında hiçbir yere varamıyorsunuz. Bir aracın tekerleğinin sabit bir yerde dönmesi, patinaj yapması gibi. İmkan ölçüsünde birçoğumuz vücudumuz için spor salonlarına gidiyoruz. Özel ürünler alınıyor, diyet listeleri yapılıyor veya evimizde belli adımları, belli hareketleri yapmaya çalışıyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Peki ya zihninizin antrenmanı, zihninizin gelişimi? Evet, o en değerli, en kırılgan ama bir o kadar da güçlü olan zihnimiz, o merkez ne durumda? En son ne zaman bunu düşündünüz? İşte bugün zihinsel temizliği ve egzersizi konuşacağız. Ama öyle pozitif düşünelim, efendim dünyanız değişsin, kafaya bir şey takmayın gibi masallardan bahsetmeyeceğiz. Gerçek hayattan, belki acıdan, yalnızlıktan ve yalnızlığın içinden nasıl bir güçle Allah'ın izniyle çıkabileceğimizden bahsedeceğiz. İnsanlar çıldırmış durumda, işin özü. Hiçbir şeyi kaçırma, insanlar ne yapıyorsa aynısını yap. Hele hele gençler birbirlerini artık kınayan mesajlar atıyor. Sen o diziyi izlemedin mi? Sen şu şarkıyı ezbere bilmiyor musun? Sen hala şunu mu giyiyorsun? Veya şu küfür cümlesini hiç ağzına almadın mı gerçekten gibi. Bilmemek ayıp derler, tamam, ama bu neyi bilmemek? Değerli kardeşlerim,

sorun yok mu sizce? Bu bir yanlış. Peki neden? Kardeşim, başkalarının ayak izlerini takip ederek kendi yolunu hayatta bulamazsın. Herkesin gittiği yol en güvenli görünen yol ama o yol genellikle ruhun kuruduğu, tek tipleştiği bir fabrika yeri de olabilir. Ama herkes yapıyor dediğin şeylerin çoğu aslında kimsenin gerçekten istemediği ama dışlanmamak korkusuyla katlandığı bir maske. Kimse mutlu değil ve kimse de kendini kandırmasın. İşte şu programdaki anlatmak istediklerimiz, hep fitness, fitness diyoruz ya, sağlıklı kalabilmek için şu hareketleri yapalım, vücudumuza bakalım, egzersizimiz olsun diye buna fitness diyorlar. Bu da bizim zihinsel fitness'ımız olsun. Bu düşünmeyen, sorgulamayan ve gittikçe birbirine benzeyen kalabalığın içinde durup, ya bir dakika, ben gerçekten bunu istiyor muyum? Bu benim kendi tercihim mi? Yoksa birileri istediği için mi bunu yapıyorum diyebilmektir. O zaman kural 1. Başkalarının hayatlarına özenme ve başkalarının hayatını izleme. Değerli kardeşim, şunu unutmayalım. Hepimiz kullanılıyoruz ve dikkatimizi çekmek üzerine bütün bu kurgulanan şeyler. Ama dikkati yönetmek gerekir. Eskiden nenelerimiz, dedelerimiz ne derdi? Yavrum, helal daire içerisinde çalmadan, çırpmadan, imkanın neyse anı yaşa. Hem şükret, ailenle keyif sür, çık biraz dolaş, nefes al değil mi, yürüyüş yap, sevdiklerinle vakit geçir neyse. Ama şimdi o anı yakala, anı yaşa diye bir şey yok. Çünkü an dediğimiz şey avucumuzun içinden sabun gibi kayıp gidiyor. Birileriyle paylaşmadığımız, sosyal medyada ispatlamadığımız hiçbir şeyden haz alamıyoruz. Şu zamana kadar belki size garip gelmiş olabilir ama kendinizi ıskaladığınızın, kendinizin farkına varmadığınızın acaba farkında mısınız? Hiç düşündünüz mü? Sizden ilgi bekleyen eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, kediniz, sulanmayı bekleyen çiçekler, tamam, herkese bir şeyler vermemiz gerekiyor. Her ne kadar yetişemiyorsak da, peki kendinizle aranız nasıl? O kadar çok görevimiz var ki ve bu görevlerin içine kendimizi ispatlamak, ilgi çekmek ve bu çarkın bir dişlisi olma eklendiğinde tam bir yok oluşun pençesinde oluyoruz. Aynı zamanda hem mesaj yazmamız lazım, hem yemek yememiz lazım. Affedersiniz, helaya girdiğimizde de son gelişmeleri, son eklenenleri, reels videolarını, şunları bunları kaçırmamamız gerekiyor. Ama uzmanların da bu konuda bir uyarısı var. Nasıl ki felç denilen bir hastalık var, beyin felcinin bir benzeri zihnin aşırı yorulması ve onu felç etmek, yani zihin felci de söz konusu. Maalesef oraya doğru gidiyoruz. Bir hikaye var, belki duymuşsunuzdur. Eskiden bir hak dostuna sormuşlar. Efendim demiş, huzurun sırrı nedir acaba? Huzur duymak istiyorum. Siz gördüğüm kadarıyla hep huzur dolusunuz. Ama hasta olduğunuzu biliyorum, maddi olarak sıkıntıda olduğunuzu biliyorum. Peki bu huzurunuzun sırrı nedir? Ne demiş? Hiç öyle uzun boylu şeyler değil. Evladım demiş, ben yemek yerken sadece yemek yerim, şükrederim. Yürürken sadece yürürüm, yürüdüğüme şükrederim, işime gücüme bakarım. Ne demek bu? Sakin bir hayat. Yani bugünün tam tersine yavaş bir hayat. Aslında olması gerektiği gibi. O açıdan nasıl ki vücudumuzda kaslar var ve onları çalıştırmamız gerekiyor, zihin kaslarımızı da güçlendirmenin ilk yolu o an ne yapıyorsak tek bir şeye odaklanma becerisini geliştirmek. Mesela şu programımız bittikten sonra bir 15-20 dakika boyunca yemek yapıyorsanız bir yandan bir şeyler dinliyorsunuz veya telefonla uğraşıyorsunuz, televizyon izliyorsunuz diyelim, böyle bir şey varsa tek bir işle meşgul olmaya çalışın. Şöyle biraz dışarı bakın ya da derin derin arada nefesler alın o 15-20 dakika içerisinde. İçinizden bir bağımlı gibi hemen bir şeylere bakmak,
ikinci, üçüncü, dördüncü

şeylerle zamanı geçirmek, doldurmak gelecektir böyle bir düşünce. Çok da sıkılacaksınız ama o sıkılma anı sizin zihninizin antrenmanında büyük bir rahatlamaya sebep verecek. İşte o zihin kaslarınız eskisi gibi bir anda olmasa da güçlenmeye başlayacak. Yani şu anda bir bilgi obezitesi var. Hep haberlerde geçer ya, dünya obezleşiyor, kilo alınıyor, hastalıklar vesaire, ama bilgi konusunda da bir obezite var. Şunu unutmayalım bakın. Şu an her şeyi bilmek zorunda değiliz. Evet. Hatta buna seçici cehalet de diyebiliriz. Ne demek o? Cehalet bir şeyi bilmemek değil mi? Ben bilmem gerekenleri öğrenip diğerlerini hayatımdan silebilirim. Örneğin her haberi bilmek zorunda değilim. Her tartışmada bir fikrimin olması gerekmiyor. Sosyal medyada şöyle yarım saat, bir saat diyelim günde vakit geçiriyorum. Her gördüğüm yazanın, o paylaşımın altına bileyim bilmeyeyim bir şeyler yazmam icap etmiyor. Arkadaşlar, zihninizi bir kütüphane gibi düşünün. İçeri her gelen çöpü kabul edebilir misiniz? Hayır. O zaman ekran sürenizi değil, maruz kaldığınız o duygu sürenizi denetleyin. Bilim insanları öyle şeyler açıklıyorlar ki şimdi insan korkuyor. Milyonlarca insanın odaklanma, bir şeye dikkat etme süresi 8 saniye indi. Ve bu sistemli bir şekilde azaltılmaya devam ediyor. Yani düşünmeyen, sorgulamayan, acaba demeyen bir insan. Tam bir koyun sürüsü. Kardeşlerim, bu zihinsel antrenmanların, güçlenmenin bölümlerinden bir tanesi de gönül yaralarının antrenmanıdır. Ne demektir bu? İstediğiniz bir şey olmamıştır. Bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Ve hayat bazen üstüne üstüne gelir. Kalbin kırılır, umudun azalır. Güvendiğin dağlara kar yağar. Bilirim, hepimizin başına geliyor. Ve yalnızlık bazen bir battaniye gibi üzerine çöküyor. İşte o zamanlar hemen bu buhrandan, bu imtihanlardan kurtulmak için sosyal medyayı çözüm olarak görüyorsak büyük bir sorunun zirvesindeyiz demektir. Şimdi lütfen sakince dinle. Zeytin ağacı gördün mü daha önce? Zeytin ağaçlarının, özellikle böyle 80 yıl, 100 yıllık ağaçların gövdesine dikkatle bakarsan böyle yarılmış yarılmıştır, boğum boğum olmuştur. İç içe geçmiştir. Hatta bazen yanmış kabukları vardır zeytin ağaçlarında. Dikkatli bakarsan görürsün. Ve 100 yıl, 200 yıllık diyelim bir zeytin ağacının o gövdesine baktığında pürüzsüz bir yer göremezsin. O zamana kadar ne fırtınalar, ne kuraklıklar, ne darbeler almıştır kim bilir. Ama işte o yarıkların arasından sızan öz su ne yapıyor? Senin yediğin zeytini meydana getiriyor. Eğer o ağaç, yahu benim gövdem yamuldu gitti, niye benim gövdem pürüzsüz değil diye hayata küsseydi, sen bugün gölgesinde serinleyemez ve o zeytini yiyemezdin. Tamam. Senin ruhundaki o dalgalanmalar, o boğumlar var ya, işte tam olarak bu. Yaşadığının ve ayakta olduğunun kanıtı. Güzel Anadolu'muzda eski halı dokumacıları vardır. Mesela Antalya döşeme altında birçoğuyla tanıştım zamanında. Onlar der ki, ipin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Duydunuz mu daha önce? İpin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Halı tezgahlarını hatırlayın. Neden böyle demişler? Çünkü kopan ipi birbirine bağlamak için bir düğüm atılır. O düğüm de iki kat olduğu için halının geri kalanından çok daha güçlüdür ve şöyle elinizi üzerinde gezdirdiğinizde o küçücük düğümü hissedersiniz. Çünkü iki kattır o iplik kalınlığı. Hayat bazen, evet, bizi en hassas yerimizden koparır. Ama attığın o her sabır düğümü senin sonraki hayatın için en sağlam noktandır. Kimse dümdüz, düğümsüz bir halıya bakıp da vay be ne kadar büyük bir emek var diyemez. Fabrika halısı gibi derler mesela. O emeği gösteren
düğümlerdir. Şunu unutmamak lazım. Hüzün de bir kas gibidir. Onu reddettiğinizde değil, onu doğru şekilde taşıdığınızda güçlenirsiniz. Bugünün mutluluk endüstrisi diye pazarlanan bu düzen bize sürekli gülümsemeyi dayatıyor. İşte en büyük yanlış da burada. Ne dedik? Her şeyi bilmek zorunda değilsin, kaçırabilirsin, daha da güzel olur. 2. Ağlayabilirsin, ağlaman gerektiğinde. Üzülmen gerektiğinde üzülmelisin, yenilmen lazım, yenildiğinde de o yenilgiyi kabullenmek durumundasın. Nasıl ki kırılan bir kemik Allah'ın izniyle iyileşiyorsa ve ne derler, eskisinden daha sağlam derler. Onun gibi gönül yarası da öyledir. O yarayı bir arıza olarak görmeyeceğiz. O yara diğer insanları, o yaşadığın acıyı yaşayanları anlayabilme kasındır, empati kasındır. Başkasının acısını anlamanı sağlayan odur. Dolayısıyla zihinsel olarak fit olan bir insan fırtınanın geçmesini beklemez. O fırtına zamanında da bir tecrübe kazanmış olur. Ama şu konuşmaya çalıştığım şeyler çok ilgi çekmeyecek. Çünkü size düşündürmeyecekler bir şeyi. Onlar için sen bir robotsun, bir kazanç kapısısın. Güçlü olmalısın, duyguların olmamalı. Artık 2026'dayız değil mi? Dünya o kadar gri ki, yani herkes tek tip, tek düşüncede olması gerekiyormuş gibi. Ama bizim renklerimiz var. Merhamet gibi, vefa gibi, saygı gibi, ahlak gibi, dürüstlük gibi. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Birine karşılıksız olarak yardım etmek, iyilik yapmak. Bugünün en sıkıcı, belki de enayi gibi görünen ve hiç doğal olarak trend olmayan bir hali. Ama birine bir iyilik yaptığında aslında kendi zihnini tedavi ediyorsun, bunun farkında değilsin. Bilim dünyası da bunu kanıtladı. Eğer iç sıkıntın, moral bozukluğu varsa sadece para değil, birine yardım etmek veya iyilik etmek, nasılsın diye sormak, yanındayım demek veya yardımlaşmak, beyinde mutluluk hormonlarını tetikleyen en büyük antrenman. Kutuplaşmalardan, kavgalardan, birbirimizi dinlememek, birbirimizin kuyusunu kazmaktan vazgeçmemiz lazım. Peki zihnimizi neye sabitleyeceğiz? Etrafımızdaki her şey her dakika değişiyor. İdeolojiler, trendler, teknolojiler. Biz insani değerlerimize döneceğiz. Birine nasılsın derken gerçekten cevabını merak etmek, bir canlının acısını yüreğinde hissetmek, ekmeğini bölüşmek için söyleyeceğiz. Laf olsun diye değil, ne haber, nasılsın diye değil. Evet, bunlar şimdi eski bir moda gibi gelebilir ama 2026'nın o soğuk, metalik, yapmacık, yapay dünyasında en devrimci eylemler işte bunlar. Siyasetin, ırkçılığın, kutuplaştıran dilinden kaçıp bir çocuğun gülümsemesine veya bir yaşlı kişinin duasına sığındığında zihnindeki o ağır sisin dağıldığını göreceksin. Çünkü sen insansın. Ve senin insanlık kasın ne kadar güçlüyse, dış dünyadaki fırtınalar seni o kadar az sarsar. Bizim görevimiz sadece hayatta kalmak, yemek içmek değil, içindeki o cevheri koruyarak insan kalabilmek. Sen şu düşünmeyen, kurgular ve yapmacık paylaşımlar arkasına sığınan milyonlardan ayrı olduğunu ilan et. Ben hala insanım de. Unutma, zihnin senin kalendir. Onu yabancı istilacıların, kim o istilacılar? Gereksiz bilgilerin, nefret söylemlerinin ve suni kaygıların yağmalamasına izin verme. Akıntıya karşı küçücük bir adım at. Herkesin, vay be, muhteşem, inanılmaz, olağanüstü dediği bir şeye, benim tarzım değil, ben bunu beğenmedim deme cesaretini göster. İnsanların ne yaptığına bakmayı bırak, kendi hayatına odaklan. Böyle yaptığın zaman göreceksin ki
dünya sen bir şeyleri kaçırdığın için yıkılmıyor. Bir şeyleri bilmesen de, öğrenmesen de, moda trendlerin peşinde koşmasan da hayat devam ediyor. En büyük lüks, kimsenin ne düşündüğünü umursamadan, kendi iç sesinle baş başa kalabilme özgürlüğü kardeşim. Hani amiyane tabirle bir çakması, bir orijinali vardır ya bir ürünün, sen orijinal ol. Başkasının en iyi kopyasından kendin olman bin kat daha değerlidir. Ve şimdi düşünelim, bugün yaptığın şeylerin kaçını herkes onaylıyor, kaçını herkes yapıyor diye yaptın ve kaçını içinden geldiği için yaptın. Eğer cevabın seni biraz üzdüyse, ha buna da üzülme. Uyanmak için bazen biraz sarsılmak da gerekir. Uyumayan, düşünen, sorgulayan ve insan kalabilmek için mücadele eden hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bir başka programda inşallah yine ruhumuza iyi gelen başka bir konuda buluşmak ümidiyle. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu vakti bizimle paylaşan herkese selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

Yaiş bin Velid'in Zübeyir'in azatlı kölesinden, onun da Zübeyir bin Avvam'dan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı. Haset ve kin beslemek. İşte bunlar kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum, aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 56.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur." Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti, hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Allah-u Teala müsaade buyurursa Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinin tefsiri, zikir ne demektir? Zikir ve tevhidin kıymet, ehemmiyeti ve fazileti hususunda elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, siz beni taatle anın ki ben de sizi sevapla anayım. Siz beni nimet ve bolluk içinde anın ki ben de sizi şiddet ve belada anayım. Ve bana taatle şükredin, masiyetle küfranda bulunmayın. Yerleri ve gökleri yaratan, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemleri yoktan var ederek donatan, insanı bir damla sudan yaratıp ona ruh, bahş ve ihsan buyuran ve insanın halifetullah olduğunu beyan ve ilan suretiyle cümle mahlukatına duyuran Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mealen açıkladığımız ayet-i kerimesinde feskuruni, beni zikredin, beni anın ve unutmayın, beni bir an bile olsun hatırınızdan çıkarmayın. Bütün kötülüklerin başı beni unutmaktır. Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin sebebi ve vesilesi de beni anmak ve hatırlamaktır. Felah beni anmaktadır. Saadet ve selamet beni zikretmektedir. Düşmanlarla karşılaştığınızda beni zikredin ve bu zikrinizde sabır ve sebat eyleyin ki felaha, saadet ve selamete erişesiniz. Rabbini zikretmeyenlerden, onu unutanlardan olmayın. Zira onların Allah-u Teala'yı unutmaları sonucu olarak Mevla-i Müteal de onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Dünyada ve ahirette kendilerine yarayan ve yarayacak olan şeylerin hepsini unutturmuştur. Bu sebeple onlar haklarındaki hayır ile şerri fark edemez olmuşlardır. Şu halde Rabbini unutma ki fasıklardan olmayasın. Allah-u Teala'yı zikret ki Allah-u Azimüşşan da seni zikretsin. Kıymeti dinleyenler, evet, alemlerin Rabbi böyle buyuruyor ve biz aciz kullarına lütuf ve merhametini böylece duyuruyor. Siz beni taatle anın ki ben de sizi yardımlarımla anayım. Siz beni ibadetle de anın ki ben de sizi af ve mağfiretimle anayım. Celalimden korkarak beni anın ki ben de sizi dünyada ve ahirette korkutmayayım. Beni muhabbet ve teslimiyetle anın ki ben de sizi seveyim ve selamete ileteyim. İsmim dilinizde, sevgim daima gönlünüzde bulunsun. Zikrim dilinizde ve korkum gönlünüzde bulunsun ki kalplerinize tecelli edeyim. Beni ayakta ananız ki bütün insanların kabirlerinden kalkarak ayaklandıkları gün ben de sizi anayım. Beni oturduğunuz yerde ananız ki kıyamet gününün şiddet ve dehşeti içinde bütün insanlar, hatta peygamberler, korkularından dizüstü düştüklerinde ben de sizi anayım. Beni yattığınız yerde anınız ki kabirlerinizde sağ yanınıza yatırıldığınız zaman ben de sizi anayım ve kabrin vahşetinden kurtarayım. Programımızın burasında küçük bir açıklama yapalım. Kıymetli dinleyenler, insanlar dünya hayatında üç hal üzere bulunuyorlar. Ya ayakta durur, ya oturur veya yatarlar. Allah-u Teala işte bu üç hali de ayrı ayrı işaret buyurarak hangi hal ve şartlar içerisinde bulunursak bulunalım, Zat-ı Uluhiyetini unutmamamızı ve her halükarda kendisini anmamızı irade eylemektedir. Âl-i İmrân suresinin 192. ayet-i cellesinde mealen, onlar o kamil akıl sahipleri ki ayaktayken, otururken ve yanları üstünde yatarken hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Ey aşık-ı sadık! Refah ve saadet günlerinde
daima Rabbini zikret ki bela, şiddet, musibet ve felaket günlerinde de Allah Azimüşşan seni zikretsin. Keyfiyet ve mahiyetin ne olursa olsun herhangi bir işe başlarken Allah-u Teala'yı zikret ki o işin sonu hayırlı ve verimli olsun. Hakkı zikretmeksizin başlanılan her iş ebter olur, kurur. Her nefes alışverişinde Rabbini an ki zikri daim üzere bulunabilesin. Şu gerçeği sakın unutma. Bütün mahlukat ve mevcudat, bütün cemadat ve nebadat, görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen felekiyat, bütün hayvanat Allah-u Teala'yı zikrederler. İsra suresi 44. Allah-u Teala'nın yarattıklarından hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet kerimesi bunun delili ve şahididir. Buna şaşmayınız. Gök kubbedeki ay, güneş ve bütün yıldızlar da Allah-u Teala'yı zikreder ve ona secde ilerler. Ancak onların zikri ve secdesi de elbette kendilerine mahsustur. Onların tesbih ve tahmidlerini de tabiatıyla biz anlayamayız. Ancak arifler ve ilimde rusuh peyda edenler Allah-u Teala'nın kendilerine lütfu mahsus olmak üzere bildirdiği ve anlattığı kadar anlayabilirler. Kıymeti dinleyenler, arşta, ferşte, yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah-u Azimüşşan'ı zikreder. Tesbih ve tahmidde bulunur. Yalnız kafirler kendi vücutlarının Allah-u Teala'yı zikrettiğinden gafil olurlar. Oysa bunların vücutları da Hakk'ı zikreyler. Cenab-ı Hak bizleri bu gafiller zümresinden uzak bulundursun. Amin. Öyleyse Allah-u Teala'yı zikret ki zikrolunasın. Rabbini şükür ile zikret ki sana bahş ve ihsan buyurduğu nimetlerini ziyade kılsın. Sana şükrün nevilerini, çeşitlerini de sayayım ki hakkıyla şükredebilesin. Vücudun şükrü Rabbine kıyam, rükû ve secde etmekle olur. Sana konuşmak için bahş ve ihsan buyurulan dilin şükrü de Rabbini zikriyle olur. Sana ihsan buyurulan ağzın şükrü helal yemekle olur. Sana ihsan buyurulan gözlerin şükrü ibretle bakmak ve baktığından ibret almakla olur. Sana ihsan buyurulan kulağın şükrü Hakk'a kulak vermek ve Hak kelamı dinlemekle olur. Sana ihsan buyurulan kafanın şükrü tefekkür etmekle olur. Sana ihsan buyurulan kuvvetin şükrü o kuvveti Hak yoluna sarf etmekle olur. Sana ihsan buyurulan güzelliğin şükrü ırz ve iffetini, namus ve ismetini muhafaza etmekle olur. Sana ihsan buyurulan kalbin şükrü Hak'tan korkmakla olur. Sana ihsan buyurulan füadın şükrü Allah-u Teala'ya muhabbet etmek, ondan gayrı ne varsa kalpten sürüp çıkarmakla olur. O kalbin merkezi ve mahreki olan Fuad'ı aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah, muhabbet-i Evliyaullah ile doldurmak ve süslemekle olur. Sana ihsan buyurulan ellerin şükrü, hak için tutmak, hak için vurmak, hak için yazmak, hak yolunda çalışmak ve halka hizmet etmekle olur. Sana bahş ve ihsan buyurulan ayakların şükrü, hak için yürümek ve sırat-ı müstakimde sabit kadem olmakla mümkündür. Sana ihsan buyurulan makamın ve mevkiin şükrü, adalet üzere bulunmak ve hakkı korumakla olur. Sana ihsan buyurulan mal ve mülkün şükrü, fakir ve yoksullara, aç ve muhtaçlara yardım etmek, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek, zekatını ve sadakanı vermek, ihtiyacı olanlara ikrazda bulunmakla olur. Her zaman ve her vesileyle söylüyor ve burada da bir kere daha tekrar ediyoruz. Sana bahş ve ihsan buyurulan bütün bu nimetler

hem dünyada hem de ahirette mutlaka çekersin. Unutma ki Allah-u Teala'nın azap ve ikabı çok şiddetli ve dehşetlidir. Sana hak ve hakikati düşünmek için bağış ve ihsan buyrulan kafana kibir ve gururu, ibret için verilen gözüne tamah ve hıyaneti, hakkı duymak için verilen kulaklarına batılı dolduracak ve diğer uzuvlarını da ihsan olunmalarındaki hikmetten gayri yerlerde kullanacak olursan, emin ol ki o kafayı ve gözü cehennem ateşiyle doldururlar. Sana verilen elleri ayakları hak rızasına aykırı yerlerde ve işlerde kullanacak olursan, bilmiş ol ki o elleri ve kolları gün gelir zebaniler kırarlar. Rabbine kıyam, rükû ve secde etmeyen vücudu mutlaka cehennem ateşinde yakarlar. Sana verilen mal ve mülkün, paranın, pulun, altının, gümüşün zekatını ödemez, sadaka vermez, açları ve muhtaçları sevindirmez, kısacası onları Allah yolunda sarf etmezsen o altın ve gümüşleri cehennem ateşinde kızdırırlar da alnına, arkana ve yanına yapıştırarak dağlaya dağlaya hazinelerinin tadını ve azabını sana tattırırlar. Aziz kardeşim, buyruluyor, gafil olma. Allah-u Teala'nın sana bağış ve ihsan buyurduğu bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getir. Ömür dediğin bir gün gibi gelir geçer. Ömür gününün akşam güneşi batmadan, çenen kapanmadan Allah-u Teala'yı zikreyle. Ona her nefeste şükreyle. İman ve ibadette sabır ve sebat üzere daim ol. Rabbinden kulluk ve ibadet edebilecek kudret ve kuvvet niyaz et. Onun rahmet ve inayetine talip, rızasına ragıp, cemaline aşık olmaya çalış ki Allah Azze ve Celle ancak böyle olan kullarını sever ve onlarla birlikte olur. Ey aşık-ı sadık, ey hak rızasına ve hakka talip. Allah-u Azimüşşan kullarına birçok ama sayılamayacak kadar çok nimetler bağış ve ihsan buyurur. Ama verdiği bu nimetlerin kıymetini bilmeyenlerden de bunları geri alır. Şu halde, dilinde Allah-u Teala'nın zikri, kalbinde sevgisi eksik olmamalıdır ki sana ihsan buyurduğu nimetlere şükrünü isar edebilesin. Zikrin efdali La ilahe illallah'tır. Daima zikret ve tevhidde daim ol. Dilini tevhid ile, gönlünü sevgi, saygı ve korkuyla tezyin etmeye çalış. Unutma ki tevhid, yani La ilahe illallah kelime-i tayyibesi cennetin anahtarı, narın yani ateşin kilidi, arşın ve kürsinin direğidir. Makamı ise aşık ve sadıkların yanık yüreğidir. 104 kitabın özü, hakkın en güzel sözü, devam edenlere görünür hakkın yüzü, cehennem ve azabını görmez tevhid edenlerin gözü. Ölmez onların özü, daima hak olur tevhid edenin sözü. Hak didarından perdeyi kaldıran tevhiddir. Hak divanında kulu arındıran tevhiddir. Hakka vuslat sebebi tevhiddir. Cennet ve cemal talebi tevhiddir. Tevhid gönlün pasını siler. Tevhid edenin dünya ve ahirette yüzü güler. Tevhid kalbe ve yüze cila verir. Tevhid güneşin karları erittiği gibi günahları eritir. Tevhid suç ve masiyet lekelerini arıtır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, Ümmül Bari diyor ki bir gün Seyyid-i Kainat aleyhi ve alihi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine müracaatla dedim ki ya Resulallah, bana öyle bir amele öğret ki o amelle cennete yakın ve cehennemden uzak olayım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz saadetle buyurdular, ya Ebu Zer, yanılır ve herhangi bir günah işleyecek olursan hemen o günahın arkasından güzel ve hayırlı bir amel ile amil ol ki o güzel amelin daha önce işlediğin günahı defteri amelinden gidersin ve sildirsin. Kendilerinden tekrar niyazda bulundum. Ya Resulallah, size malumdur, zengin bir insan değilim. Hayır ve hasenat işleyecek imkanım maalesef yok. Acaba La ilahe illallah desem bu mübarek kelimeleri söylemek güzel bir amel ve hasenat sayılır mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki ya Ebu

der. La ilahe illallah demek elbet hasenattır ve amellerin en efdali ve yücesidir. Evet, hiç şaşmayınız ve şaşırmayınız. Tevhid, salih amellerin en efdali ve hayırlısıdır. Allah Azimüşşan insanları ve cinleri ancak kendisine kulluk ve ibadet için yarattığını, buyurduğunu düstur-ü mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimülbürhan'ında açıkça beyan ve ilan buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki Fahir Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden sordum. Ya Resulallah, yarın kıyamet gününde en evvel şefaatinize kimler nail olacaklar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ya Ebu Hureyre, kıyamet günü şefaatime nail olacakların başında halisen ve muhlisen söylemek, kalpleriyle tasdik ve dilleriyle ikrar eylemek şartıyla La ilahe illallah diyecek olanlar gelir buyurdular. Ey zikri hakka talip olan ehli zikir, sakın sakın gafletle tevhid eyleme. Kalbinde onun sevgisi, dilinde onun ismiyle zikreyle ki zikrin tadını duyasın. Sırrullah'a eresin, zat cennetine giresin. Her işinde olduğu gibi tevhidde de ihlas üzere ol. Halisen ve muhlisen tevhid eyle ki yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında cem olup herkesten önce şefaat-ı Resul'e mazhar olasın. Cennet ve cemali bulasın ve cennette ebediyen kalasın. Aziz din kardeşlerim, rivayet olunur ki Hazreti Musa aleyhisselam bir gün 1001 kelamda niyazda bulundu. Ya Rab, bana yararı ve sevabı çok bir amel öğret ki ondan faydalanayım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ferman buyurdu. Ya Musa, La ilahe illallah kelime-i tayyibesine devam et. Bu zikri dilinden eksik etme, sana kafidir. Hazreti Musa aleyhisselam yalvardı. Ya Rabbi, her şeyi işiten ve hakkıyla bilen ancak sensin. Ben her zaman ve her yerde tevhid eder ve La ilahe illallah derim. Bana öyle bir amel öğret ki onunla sana yakın olayım. Cenab-ı Hak, ya Musa, La ilahe illallah zikrinde daim ol. Çünkü La ilahe illallah kelime-i tayyibesiyle zikreylemek kalpleri temizler ve arındırır. Cilalandırır, günahları eritir ve seyyiatı hasenata tebdil eder. Dostu dosta yaklaştırır. Ey kelimim, eğer 7 kat gökleri ve 7 kat yerleri ilahi terazimin bir kefesine, tevhidi de diğer kefesine koyup tartsaydım, tevhidim olan La ilahe illallah daha ağır gelirdi. Aziz din kardeşlerimiz ve hak yoldaşlarımız, tevhidin faziletleri saymakla bitmez ve tükenmez. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayetle Fahir Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Tevhid eden kimseye devam ettiği tevhid büyük faydalar ve menfaatler sağlar. Tevhid, tevhid edeni azaplardan ve belalardan korur. Üzerine yönelecek kazaları def eder. Ancak tevhidi hafife almamak şarttır. Zira diliyle La ilahe illallah'a devam ettiği halde günah ve masiyet sayılan işlere girişmek tevhidi istifaf olur. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam etmeye gayret edelim.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakara suresi 282. ayet-i cellede mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın emirlerine ve nehiilerine aykırı hareketten sakınır, ondan hakkıyla korkarsanız Allah-u Teala da size bilmediklerinizi öğretir. Takvanın başı imandır, imanın başı tevhiddir. Tevhidin lafzı da La ilahe illallah'tır. La ilahe derken kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut yoktur demek istiyor ve illallah deyince de kulluk ve ibadete layık ve müstahak ancak Allah Azimüşşan vardır. Ondan gayri yoktur diye tasdik ediyoruz. Hak budur, hakikat budur. İman etmeye, kulluk ve ibadete bulunmaya layık ve müstahak yerlerin ve göklerin, müstakillerin sahibi ve maliki, bütün mahlukatın ancak Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleridir. Bu kelime-i mübarekeyi tilavetle ağzını ve dilini şirkten temizlemiş olursun. Bu kelime-i mübarekeyi kalbinle inanır ve söylersen, işte o zaman kalbindeki küfrü ve taptığın batıl ilahı dışarı atmış, kalbini tevhid nuruyla yıkar, iman cilası ile cilalar, muhabbet ateşiyle yanar, hakikat çerağı ile iman meşalesini yakarsın ki hak düşmanları ve şeytanlar ne kadar üfleseler de bu iman meşalesini asla söndüremezler. Bilakis onlar üfürdükçe onun nuru ve şevki artar ve o hak düşmanlarıyla şeytanları yakar ve kül eder. Böylesine bir iman meşalesi giren kalpte zulmet ve karanlık olmaz. Şeytan artık orada barınamaz. O iman, o aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah iblisin o kalbe girmesine daima engel olur. Zaten şeytan iman ve İslam'ı sevmez. Aşk-ı ilahiden ve muhabbeti Resul'den nefret eder. Gel otur denilse de artık orada duramaz ve kaçar gider. İblis firara yüz tutunca onun tayfası ve ordusu da onun peşinden gider. Kibir, ucup, riya, haset, gazap, şehvet, makam hırsı, mal ve mülk toplama, özlemi onun tayfaları ve ordusunun kumandanlarıdır. Şeytan insanoğlunu bu ordularıyla yenmiş ve perişan etmiştir. Baş kumandan olan şeytan gidince haliyle diğer kumandanları ve orduları da birer birer def olup giderler. Artık kalp tevhid sayesinde arınmış ve paklanmış, tevhid ile imanın şuuruna ve İslam'ın sururuna ermiştir. İşte o kalp artık Beytullah'tır. La ilahe illallah o kalbe saltanat tahtını kurar ve o kalp saltanat-ı ilahiyenin makarrı ve makamı olur. O kalbin sahibi de halife-i hak olmaya hak kazanır. Tevhid yalnız dille olursa ağzı ve dili şirk ve küfürden temizler. O sebeple ağızdan tevhid edenlere Müslüman kızı verirler. O kimseyi Müslüman mezarlığına gömerler, kendisine İslam muamelesi yaparlar. Bütün bu lütuflar yalnız ağzıyla yaptığı tevhidin bereketidir. Ancak tevhidi kalbiyle yapmadığından münafık olabilir. Yalnız ağzıyla tevhid ettiğinden dünyada İslam muamelesi görür ve bir bakıma rahat ederse de kalbi hala küfürle dolu olduğundan kalp rahatlığına erişememiştir. Daima kalbi daralır, sıkılır ve feraha eremez. İnsanın dışı dünyaya ve içi de ahirete remz olunduğundan bu kabil münafıklar da yalnız ağızlarıyla tevhid ettikleri için dünyada kendisine İslam muamelesi yapılır ama içi küfürle dolu olduğundan ahirette içi dışına çıkar ve elin bir azaba müstahak olur. Hatta böyleleri cehennemin en alt katında hapsolunurlar. Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir özetleyelim. 1. Ağızla tevhid, la ilahe illallah lafz-ı şerifidir. 2. Kalple tevhid, bu lafz-ı şerifin mana ve medlulunu tasdiktir. 3. Ef'al ve tevhid, müminlerin birleşmeleridir. Tevhid-i şerifi kalp ile tasdik eder ve fakat diliyle söylemezse, aslında İslam olduğu halde kendisine kafir muamelesi yapılır. Tevhid-i şerifi ağzıyla söyler ve fakat kalbiyle tasdik etmezse o kimse münafıktır. Tevhid-i şerifi ağzı ile söylemediği gibi kalbiyle de tasdik etmeyense kafirdir buyuruluyor. Tevhid-i şerifi ağzıyla söyleyip kalbiyle de tasdik eden Müslümandır. Tevhid-i şerifi ağzıyla söyleyip kalbiyle de tasdik eden ve kalbinde yaktığı tevhid nurunu her gün biraz daha arttıran ve o kalpte Allah-u Teala'dan gayrı ne varsa hepsini çıkaran hem Müslüman hem mümindir. Durma ey aşık kardeşim, durma. Duracak zaman değil. Dilin tevhid etsin, gönül gözün didar görsün. Baş gözünle didar görmek mümkün ve mutasavvir değildir. Meğer Allah Azze ve Celle didarını kendi göstersin. Kalbindeki iblisi kov. Kalbin nur ve sürur dolsun. Sefa bulsun, aşık-ı sadık olsun. Gözlerinde hak için yaş, kalbinde hakkın aşk ateşi bulunsun. Ağzın tevhidde ve gönlün tevhid ettiğin muhabbetinde olsun ki tevhidin yedi kat göklerden ve yedi kat yerlerden hak mizanında daha ağır gelsin. Kelime-i tevhid 24 harften ibarettir. Günde bir tevhid eden 24 saatini ibadetle geçirmiş gibi olur. Bütün enbiya ve evliya tevhid okumuşlardır. Sen de tevhid okuyorsun ve bu okuduğun tevhid kelime ve harf bakımından enbiya ve evliyanın okudukları tevhidin aynıdır. Fakat mana, ağız ve hal bakımından senin ve benim okuduğumuz tevhid ile enbiya ve evliyanın okudukları tevhid arasında dağlar kadar fark vardır. Her tevhid ettiğin, yani her la ilahe illallah dediğin zaman hatırına Muhammed Resulullah'ı da getir. Mümkünse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi ihmal etme. Muhammed Resulullah'ı söylemezsen la ilahe illallah dediğin zaman Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırla ki tevhidin tam olsun. Allah-u Teala nebilerini anmadan ve hatırlamadan yapılan tevhidi reddeder. Misal ve ispat mı istiyorsun? Hemen söyleyelim. Şeytanın rahmet-i ilahiyeden kovulmasına sebep, ben yalnız Allah Azimüşşan'a ibadet ederim. Adem Aleyhisselam'a secdeyi kabul etmem demesi, yani nübüvvet makamını tanımaması ve inkar etmesi değil midir? Resul-i Zişan'a iman ve itaat edilmeden Allah-u Teala'ya iman ve itaatın reddolunacağına şu ayet-i kerime delalet ve işaret etmektedir. Nisa suresi 80. Mealen, kim Allah-u Teala'nın peygamberine itaat ederse Allah-u Teala'ya itaat etmiş olur. Kıymeti dinleyenler, hal böyle olunca tevhid ederken mutlaka Resul-i Zişan'ı da zikretmek veya her tevhidde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hatırlamak vacip olmaktadır. Peygamberi zikretmeden tevhid kâfi gelseydi, iblisin tevhidinin de şayanı kabul olunması ve hak kapısından kovulmaması gerekirdi. Dilin zikirde, başın fikirde, kalbin ve kalıbın şükürde olsun. Elin kârda, gönlün yarda, gözlerin lütfu ilahiye intizarda bulunsun. Varlıkta, darlıkta, bollukta, yoklukta, azlıkta, çoklukta tevhide devam et. Akşam, sabah, gece, gündüz deme. Her yerde ve her zaman Rabbini zikret. Rabbini unutma. Ondan bir an bile gafil olma. Bilmiş ol ki zikrin alası la ilahe illallah'tır. Şartına riayet ederek yapacağın tevhid seni yüceltir, yükseltir. O şartta tevhidini küçük düşürecek hal ve hareketlerden sakınman ve kaçınmandır. Evet, tevhid seni yüceltir, hakka iletir. Şekavetini saadete tebdil ve tahvil ettirir. Şekaveti terk et ki tevhid sana bürak olsun. Seni hakka ulaştırsın. Sidreyi geç, refrefi aşka bin ve hakka vuslat eyle. Bu makam Ademoğluna verilmiştir. Cebrail aleyhisselamın ve meleklerin makamları bu yol üzerinde sidre-i müntehadır. Aşktan evvel gelen meyil ve muhabbet makamıdır. Sevgi, aşk, sır, hayret, vuslat makamı Hazreti insana bağış ve ihsan buyurulmuştur. Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri buyuruyorlar ki, kadın veya erkek her Müslümana tevhid etmek vaciptir. Tevhidi çok söylemeli, son sözlerinin la ilahe illallah olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eylemelidir. aynı zamanda masiyet ve günahlardan ve Allah-u Teala'ya layık olmayan fiil ve hareketlerden koruması için Hakk'a yalvarmalıdır kişi. Birçok kimseler la ilahe illallah dedikleri halde kötü huylarından ve çirkin fiil ve hareketlerinden ötürü imansız çene kapatmışlardır. Bu hallere düşmekten Allah-u Teala'ya sığınırız. Kötü ve çirkin fiil ve hareketler, günah ve masiyetler, sui-itikat ve seyyiatta ısrar, Allah korusun, imanı selbeder. Şu halde, tevhid ehli suç ve günahlarına tövbe etmeli. Bir daha aynı suç ve günahları işlememeye azmetmeli ve ondan sonra tevhide devam eylemelidir ki son nefeste kelime-i tevhid nasip olsun. Mevla Teala Hazretleri Allah'ımız Celle Celaluhu son nefesimizde kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ile çene kapayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz imanlarımızı muhafaza buyursun. Hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de cümlemize nasip eylesin. Programımızın sonuna geldik. İnşallah bir başka programda yine benzer konularla sizlerle olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
2: Allah'ım, senden faydalı ilim, güzel rızık ve kabul olunan amel istiyorum.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Ebu Davud, Libas 4.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'ûzu bike minel cû'i fe innehu bi'set tacî'i ve e'ûzu bike minel hıyâne fe innehâ bi'setil bitâne.
2: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O, insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle. İbn-i Mace, Edep 57.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz. sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
8: Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yahşa' ve min nefsin la teşba' ve min da'vetin la yustecabu leha.
9: Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir, yarınsa ölüdür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ölüm gayiplerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehit, nefsini Allah'a adayan kimsedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dikkat edin, dünyanın mayasında aldatıcılık vardır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Gaflet sizi Allah hakkında aldanışa sevk etmesin. Sizden önce göçüp gidenlerden ibret alın. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ölüm için hazırlık yapın. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafif tutun ki menzile rahat varasınız. Önce gidenler arkalarından gelecek olanları bekliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Gönüllere huzur ve şadlık.
2: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Celle Celaluhu'nun kulu ve elçisidir. Onu müşrikler hoş karşılamasa da bütün dinlerden üstün kılmak ve bütün insanlara rahmet ve hüccet olmak üzere hidayet ve hak dinle gönderdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bazı kimselerin din hakkında bazı düşünceler benimseyerek şöyle dediklerinden haberdar oldum. Biz namaz kılanlarla birlikte namaz kılıyor, mücahitlerle birlikte savaşıyor ve hicret ediyoruz. Pek çok insan böyle yapıyor ancak bunlara hakkıyla riayet etmiyor. Bilin ki gerçek iman dışarıya karşı yapmacık davranmak ve süslü görünmekle olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İçkiden uzak durun. Allah'a yemin ederim ki imanla içki alışkanlığı bir kalpte bir arada bulunmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh. Riya Allah Teala'ya bir çeşit şirk koşmaktır. İhlassa amelin kabulüne delil ve imanın icabıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren.

kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Müslim, Müsafirin 243.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz. Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Korku kalbe bir defa girdi mi, kapıyı çalıp misafir gibi oturmaz. Evin sahibi olmak ister. Önce zihninin bir köşesine küçük bir gölge bırakır. Sonra o gölge büyür, odalara yayılır, pencereleri kapatır, ışığı azaltır ve bir süre sonra insan kendi içinde nefes alamaz hale gelir. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünür. İnsan konuşur, çalışır, yürür, alışveriş yapar, insanlarla selamlaşır. Fakat iç dünyasında sürekli bir alarm sesi çalar. Sanki görünmeyen bir felaket yoldadır. Sanki birazdan kötü bir haber gelecek, bir kapı kapanacak, bir insan gidecek, rızık kesilecek, beden çökecek, düzen dağılacak. İşte korkunun en büyük hilesi budur. Henüz olmamış şeyi olmuş gibi yaşatır. Çünkü korkan bir kalbe dışarıdan korkma demek çoğu zaman yetmez. Korkunun köküne inmek gerekir. O korku kalbine nereden girdi, hangi kapıdan sızdı, hangi yanlış düşünceyle büyüdü, hangi insanı Allah'tan büyük gördün de titremeye başladın, hangi ihtimali Allah'ın rahmetinden daha güçlü sandın da uykuların kaçtı, hangi kaybı sanki bütün hayatın sonuymuş gibi yorumladın. İşte asıl mesele burada başlıyor. Korkuyu yenmek için önce korkunun yalanını görmek gerekir. Başlığımız çok açık. Korku kalbinden silinsin istiyorsan, Allah'ın bu mesajını dinle. Çünkü kalbe giren korkuyu kalpten çıkaracak en büyük güç, Allah'ı doğru tanımaktır. İmam Gazali'nin kalp terbiyesinde bu nokta çok derindir. Gazali'ye göre, İnsanın iç dünyası rastgele duyguların geçtiği bir sokak değildir. Kalp bir merkezdir. O merkeze neyi koyarsan hayatın onun etrafında döner. Merkeze insanları koyarsan insanların sözüyle yıkılırsın. Merkeze rızkı koyarsan geçim korkusuyla esir olursun. Merkeze geleceği koyarsan henüz gelmemiş günlerin karanlığında boğulursun. Merkeze bedeni koyarsan hastalık ihtimali seni yer bitirir. Ama merkeze Allah'ı koyarsan diğer her şey yerini bulur. İlk büyük hakikat şudur. Korku çoğu zaman olayın büyüklüğünden değil, Allah'ın büyüklüğünü kalpte unutmuş olmaktan doğar. İnsan bir patronu, bir borcu, bir hastalığı, bir yalnızlığı, bir ihtimali, bir insanın bakışını, bir toplumun hükmünü zihninde büyüttükçe büyütür. Sonra o büyüttüğü şeyin karşısında kendi kalbini küçücük hisseder. Halbuki Allahu Ekber hakikati sadece namazda söylenen bir söz değildir. Allah en büyüktür demek, korktuğun her şeyden büyüktür demektir. Allah hastalıktan büyüktür. Allah borçtan büyüktür. Allah insanların tuzağından büyüktür. Allah geleceğin belirsizliğinden büyüktür. Allah senin aklının yetişmediği yerlerden de büyüktür. İbni Arabi'nin zahir ve batın penceresinden bakarsak, korku sadece dışarıdaki tehlikeden ibaret değildir. Korkunun zahiri vardır, bir de batını vardır. Zahirde insan fakirlikten korkar, batında Rezzak ismine güveni zayıflamıştır. Zahirde insan yalnızlıktan korkar. Batında Allah'ın beraberliğini hissetmekte zorlanıyordur. Zahirde insan ölümden korkar. Batında dünyayı fazla sahiplenmiştir. Zahirde insan, insanların ne diyeceğinden korkar. Batında izzetin Allah'tan geldiğini unutmuştur. Bu yüzden korkuyla mücadele sadece şartları değiştirmekle bitmez. Şartlar değişse bile kalp aynı yanlış merkeze bağlıysa yeni korkular üretir. Bir korku gider, öteki gelir. Bir kapı açılır, başka endişe başlar. Çünkü asıl kapı içeridedir. İkinci büyük hakikat şudur. Gelecek korkusu gayb kapısını zorlamaktır. İnsan yarını bilmek ister.
Bir ay sonra ne olacak? Bir yıl sonra ne olacak? İşim ne olacak? Çocuğum ne olacak? Sağlığım ne olacak? Ailem ne olacak? Bu düzen nereye gidecek? Diye zihninde durmadan hesap yapar. Fakat gelecek gayiptir. Gaybın anahtarı kulun elinde değildir. Kulun görevi yarını ele geçirmek değil, bugünün hakkını vermektir. İmam Rabbani'nin mektuplarında görülen derin kulluk çizgisi insana bunu hatırlatır. İnsan sebepler aleminde yürür, fakat kalbini sebeplerin üstündeki takdire bağlar. Bugün yapman gerekeni yaparsın, helal çalışırsın, tedbir alırsın, dua edersin. Fakat yarının sonucunu bugünden zorla eline almaya çalışmazsın. Gelecek korkusu insana şunu fısıldar. Ya olmazsa? İmansa şöyle cevap verir. Olmazsa da Rabbim var. Korku der ki, ya kapılar kapanırsa? Tevekkül der ki, kapıları açan da kapatan da Allah'tır. Vesvese der ki, ya her şey kaybolursa? Kalp der ki, Allah'ın ilminde yazılı olan hiçbir hayır kaybolmaz. Bu cevaplar kuru teselli değildir. Bunlar kalbi yeniden doğru merkeze bağlayan iman cümleleridir. Çünkü korkunun dili sürekli ihtimal üretir. İmanın dili hakikati hatırlatır. Üçüncü hakikat rızık korkusudur. İnsan rızık meselesinde çok kolay sarsılır. Maaş, iş, müşteri, piyasa, borç, kira, gelecek planı, çocukların masrafı, evin düzeni derken kalp daralmaya başlar. Rızkı verenin Allah olduğunu dil söyler. Fakat kalp çoğu zaman bunu tam taşıyamaz. Dil Rezzak Allah'tır der, kalp ama piyasa kötü diye ekler. İşte tevekkül burada belli olur. Tevekkül rızık korkusuyla tembelliğe düşmek değil, çalışırken rızkın kaynağını unutmamaktır. İmam Gazali'nin tevekkül anlayışında sebepler reddedilmez. İnsan çalışır, üretir, emek verir, plan yapar. Ama kalbini maaşa, patrona, müşteriye, piyasaya, çevreye ve rakamlara mutlak bağlı hale getirmez. Sebepler kapıdır. Kapının ardındaki veren Allah'tır. Musluk suyu getirir. Ama suyun asıl kaynağı musluk değildir. Musluk kırılırsa suyun sahibi yok olmaz. Bir iş kapısı kapanırsa Rezzak ismi eksilmez. Bir insan destek olmazsa Allah'ın hazinesi azalmaz. Bir imkan kaybolursa Allah'ın başka imkan yaratma kudreti bitmez. Bu noktada kalbe şu cümleyi kazımak gerekir. Rızık için çalışırım ama rızık korkusuna secde etmem. Çünkü rızık korkusu insanı bazen harama yaklaştırır. Bazen haysiyetinden eder. Bazen yanlış insanlara boyun eğdirir. Ekmek parası bahanesiyle nice insan dilini, ahlakını, onurunu, hatta ibadet hassasiyetini zayıflatır. Abdülkadir Geylani'nin nasihatlerinde sıkça görülen güçlü bir damar vardır. Kalbi insan kapılarında dilenci etme, asıl kapıya yönel. Bu bakış bugün için de çok gereklidir. İnsanlara teşekkür edilir, fakat kalbin alnı sadece Allah'ın huzurunda yere iner. Dördüncü hakikat kaybetme korkusudur. Bu korku insanın en mahrem yerine dokunur. Sevdiğini kaybetmekten korkarsın. Sağlığını kaybetmekten korkarsın. Makamını, itibarını, evini, düzenini, gücünü, gençliğini, aileni, kurduğun hayatı kaybetmekten korkarsın. Fakat kaybetme korkusunun arkasında çok derin bir unutkanlık vardır. Mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Biz sahip değiliz, emanetçiyiz. Emanetçi kendisine verilen şeyi korur ama onu mutlak mülkü sanmaz. İnsan bu ayrımı kaybedince sevgi bağı korku zincirine dönüşür. Bir anne evladını sever. Bu sevgi rahmettir. Fakat
onsuz yaşayamam noktasına gelirse kalp titremeye başlar. Bir insan işini sever. Bu güzel olabilir. Fakat bu iş giderse, ben biterim derse, işi kimliğine dönüşür. Bir insan eşini sever. Bu helal bir muhabbet olabilir. Fakat eşini Allah'ın önüne koyarsa, kaybetme korkusu onu kıskançlığa, baskıya, huzursuzluğa sürükler. İşte İbn Arabi'nin tecelli penceresinden bakıldığında, dünyadaki her sevgi Allah'ın isimlerinden bir iz taşır. Fakat iz ile kaynağı karıştırmak kalbi yorar. Sevilen her şey geçicidir. Sevginin en temiz hali, geçici olanı Allah'ın emaneti bilerek sevmektir. Kaybetme korkusunu iyileştiren cümle şudur: Allah'ım, verdiklerin senin emanetindir. Bende kalması hayırlıysa koru. Gitmesi hayırlıysa kalbime sabır ver. Aldığında beni isyana, verdiğinde beni gaflete düşürme. Bu dua kalbi olgunlaştırır. Çünkü mümin hem sever hem teslim olur. Hem emek verir, hem mülkün sahibini unutmaz. Hem gözyaşı döker, hem Allah'ın hükmüne düşman kesilmez. Hazreti Yakup aleyhisselamın Hazreti Yusuf ayrılığı karşısındaki sabrı bu açıdan büyük bir derstir. Kalbi yanmıştır, gözleri yaşarmıştır ama ümidini Allah'tan kesmemiştir. Demek ki teslimiyet acısız olmak değildir. Teslimiyet acının içinde Allah'tan kopmamaktır. Beşinci hakikat insan korkusudur. Bu çağımızın en yaygın esaretlerinden biridir. İnsanlar ne der? Beni yanlış anlarlar mı? Dışlarlar mı? Alay ederler mi? Sevgilerini çekerler mi? İşimi zorlaştırırlar mı? Ailem ne düşünür? Çevrem nasıl yorumlar? Bu sorular bir süre sonra insanın içindeki hakikati susturur. İnsan Allah'ın rızasını değil, insanların bakışını ölçü almaya başlar. Halbuki insanların kalbi de Allah'ın elindedir. Kınayan da kuldur, alkışlayan da kuldur, öven de kuldur, yeren de kuldur. Kulun sözü kaderin sahibi değildir. İmam Gazali'nin dil ve niyet terbiyesinde, insanın kendini başkalarının gözüyle inşa etmesi, ciddi bir kalp hastalığına dönüşebilir. Riya sadece ibadeti gösteriş için yapmak değildir. İnsanın kendi değerini sürekli dış bakışa göre tartması da kalbi bozar. İnsanların beğenisiyle yükselen, onların eleştirisiyle çöker. İnsanların alkışıyla güçlenen, onların susmasıyla zayıflar. Oysa Allah'a dayanan kalp daha vakur olur. Herkesi kırmaz ama herkesi memnun etmeyi de kulluk zannetmez. Hakkı söylerken edebi korur. Yanlış yerde susmaz, boş yerde konuşmaz. Hazreti Meryem'in kıssası burada sarsıcıdır. Kucağında büyük bir mucizeyle kavminin karşısına çıktığında insanların zannı ağırdı. Onu anlamaya hazır değillerdi. O ise kendini uzun uzun savunmadı. Allah onun hakikatini beşikteki Hazreti İsa'nın diliyle ortaya çıkardı. Bu kıssa kalbe şunu öğretir: İnsanların yargısı son hüküm değildir. Temiz bir kalbi Allah bilir. Sen hakikatte temizsen, herkes yanlış anlasa bile Allah'ın bilmesi yeter. Elbette bu, insanın her eleştiriyi yok sayması demek değildir. Mümin kendini de hesaba çeker. Ama insanların bakışını Allah'ın hükmünün önüne koymaz. Altıncı hakikat, hastalık ve ölüm korkusudur. İnsan bedenini sever. Sağlığını korumak ister. Tedbir almak, doktora gitmek, ilaç kullanmak, bedene iyi bakmak kulluğun bir parçasıdır. Fakat beden korkusu imanı yutmaya başlarsa kalp daralır. Her belirti felaket sanılır. Her ağrı büyük bir son gibi okunur. Her haber insanın içine ölüm gölgesi düşürür.
Burada denge gerekir. İslam tedbiri emreder, paniği değil. Sağlığı korumayı ister, bedeni ilahlaştırmayı değil. Ölümü hatırlatır, ama hayatı korku hapishanesine çevirmeyi istemez. İmam Rabbani'nin sünnet merkezli manevi terbiyesinde dünya hayatı ne bütünüyle değersiz görülür, ne de ebedi yurt sanılır. Dünya bir imtihan alanıdır. Beden bu imtihanın emanetidir. Ölüm ise yok oluş değil, Allah'a dönüş kapısıdır. Bunu kalben bilen insan yine tedbir alır. Ama ölüm ihtimaliyle her gün ölmez. Hastalık gelirse şifa arar, dua eder, sabreder. Sağlık varsa şükreder, israf etmez. Fakat her durumda bilir ki, hayatı veren de, alan da Allah'tır. Ölümden tamamen kaçmak mümkün değildir.

kader değildir. Her iç ses dinlenmeyi hak etmez. İmam Gazali'nin vesvese ve nefs terbiyesiyle ilgili yaklaşımı burada çok değerlidir. Kalbe gelen her şeyi sahiplenme. Bir düşünce geldi diye onu hakikat sanma. Bir korku belirdi diye ona teslim olma. Kalbe gelen şey süzgeç ister. Bu düşünce beni Allah'a mı yaklaştırıyor, yoksa ümitsizliğe mi itiyor? Bu korku beni tedbire mi çağırıyor, yoksa paniğe mi sürüklüyor? Bu ses bana istiğfar mı ettiriyor, yoksa Allah hakkında kötü zan mı üretiyor? Bu ayrımı yapan insan, şeytanın oyununu daha erken fark eder. Korku şeytanın fısıltısı olduğunda acele ettirir, daraltır, ümitsizleştirir, Allah'ın rahmetini küçük gösterir. Rahmani uyarıysa insanı tedbire çağırır ama kalbi parçalamaz. Mesela bir borcun varsa tedbir almak gerekir. Bu rahmani bir uyanıklıktır. Fakat ben bittim, mahvoldum, Allah beni unuttu noktasına düşmek vesvesedir. Bir hastalık belirtisi varsa doktora gitmek gerekir. Bu akıldır. Fakat her belirtiyi ölüm ilanı gibi yaşamak vehimdir. Bir ilişkide tehlike varsa sınır koymak gerekir. Bu basirettir. Fakat herkesi düşman görüp kalbi karartmak şeytani bir korkudur. Sekizinci hakikat hüsnü zandır. Allah hakkında güzel zan, korkunun panzehirlerinden biridir. Bu, sahte bir iyimserlik değildir. Her şey mutlaka benim istediğim gibi olacak demek de değildir. Hüsnü zan şudur: Rabbim benim için zulüm dilemez. Ben göremesem de O bilir. Kapı kapanırsa hikmet vardır. Gecikme olursa terbiye vardır. Kayıp gelirse içinde bilmediğim bir ders vardır. Darlık varsa genişlik de Allah'ın elindedir. Bu bakış kalbi yumuşatır. İnsan her olayı düşman gibi görmeyi bırakır. İbni Arabi'nin tecelli anlayışı burada derin bir okuma imkanı verir. Hayatındaki her şey Allah'ın isimlerini tanımana vesile olabilir. Darlıkta El-Basit ismini ararsın. Genişleten Allah'ı hatırlarsın. Korkuda El-Vekil ismine sığınırsın. İşini Allah'a bırakırsın. Rızık endişesinde Er-Rezzak ismine yönelirsin. Hastalıkta Eş-Şafi ismini hatırlarsın. Yalnızlıkta El-Karib, yani yakın olan Allah'ın beraberliğini düşünürsün. İnsanların haksızlığında El-Adl ismine sığınırsın. Böylece korku, seni Allah'tan uzaklaştırmak yerine Allah'ın isimlerine götüren bir kapıya dönüşür. Dokuzuncu hakikat, kontrol arzusunu bırakmaktır. Korku çoğu zaman kontrol edemediğimiz alanlardan doğar. İnsan her şeyi bilmek, her şeyi yönetmek, herkesin tepkisini ayarlamak, her sonucu garantiye almak ister. Fakat kulun bilgisi sınırlıdır. İnsanın kontrol alanı dardır. Sen kendi niyetini, gayretini, sözünü, seçimini, ahlakını kontrol edebilirsin. Ama insanların kalbini, yarının sonucunu, kaderin akışını, bütün ihtimalleri ve Allah'ın hükmünü kontrol edemezsin. Kontrol edemediğin şeyi kontrol etmeye çalıştıkça korku büyür. Tevekkül burada insanı özgürleştirir. Tevekkül direksiyonu tamamen bırakıp uçuruma gitmek değildir. Tevekkül kendi şeridinde doğru sürmek ama yolu yaratanın Allah olduğunu bilmektir. Sen tedbir alırsın fakat tedbirin sonucunu ilah yapmazsın. Sen plan kurarsın fakat plan bozulunca Rabbinin de haşa bozulduğunu sanmazsın. Sen kapıyı çalarsın fakat kapı açılmazsa Allah'ın rahmetinin tükendiğini düşünmezsin. Tevekkül eden insanın kalbi bu yüzden daha geniştir. Çünkü o, her şeyi kendi omuzlarında taşımadığını bilir.

0: Onuncu hakikat, yalnızlık korkusunu Allah'ın beraberliğiyle dönüştürmektir. İnsan kalabalıkların içinde bile yalnız hissedebilir. Bir evin içinde, bir aile sofrasında, bir iş ortamında, hatta kalabalık bir şehirde yürürken bile içinin ıssızlaştığını görebilir. Fakat mümin için yalnızlık mutlak değildir. Çünkü Allah'ın bilgisi, rahmeti, kudreti ve yakınlığı kulunu kuşatır. Bu beraberlik, insanın her istediğini hemen elde etmesi demek değildir. Bu beraberlik, hiçbir anda sahipsiz kalmaması demektir. Sevr mağarasını hatırla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir dışarıdan bakıldığında kuşatılmış gibiydiler. Sebepler daralmıştı. Tehlike çok yakındı. Ama Peygamber Efendimizin kalbinde panik değil, Allah'ın beraberliği vardı. Üzülme. Allah bizimle beraberdir hakikati sadece o mağarada kalmış bir cümle değildir. Her müminin karanlık mağarasına inen bir nurdur. Sen de kendi hayatının dar mağarasında sıkışmış hissedebilirsin. İnsanlar uzaklaşmış olabilir. Yardım gecikmiş olabilir. Sesini duyan çıkmamış olabilir. Ama Allah'ın beraberliği varsa, o mağara mutlak karanlık değildir. 11. hakikat, korkunun diliyle değil, duanın diliyle konuşmaktır. Korku sürekli aynı cümleleri tekrar ettirir. Ya olmazsa, ya biterse, ya giderse, ya kapanırsa, ya kaybedersem. Dua ise kalbi başka bir lisana geçirir. Allah'ım, hayırlısını nasip et. Bana sabır ver, beni bana bırakma. Kalbimi korkulara esir etme. Rızkımı helalden genişlet. Sevdiklerimi sana emanet ediyorum. Geleceğimi sana bırakıyorum. Bana doğru adımı attır. Dikkat et. İki dilde aynı sıkıntıdan doğabilir. Ama biri kalbi zehirler, diğeri kalbi Allah'a bağlar. Mevlana'nın irfan çizgisinde insanın dertle ilişkisi çok önemlidir. Dert insanı ya karanlığa iter ya kapı yapar. Dertten sadece şikayet üretirsen ağırlaşırsın. Derdini Allah'a götürürsen içinden hikmet doğar. Korku da böyledir. Korktuğun şey seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa seni esir almıştır. Seni Allah'a daha samimi, daha aciz, daha dua sahibi ve daha uyanık hale getiriyorsa, o korkunun içinden bile bir rahmet kapısı açılabilir. Müminin farkı, duygularının olmaması değildir. Duygularını Allah'a taşımayı bilmesidir. 12. hakikat, Allah korkusuyla dünya korkularını ayırmaktır. Allah'tan korkmak, karanlık bir dehşet içinde yaşamak değildir. Allah korkusu, onun rızasından uzak düşmekten çekinmektir. Seven bir kalbin edebidir. Kulun haddini bilmesidir. Nefsini serbest bırakmamaktır. Günahı hafife almamaktır. Bu korku insanı küçültmez, tam tersine diğer korkulardan kurtarır. Çünkü kalpte Allah'ın büyüklüğü yerleştiğinde, yaratılmışların baskısı küçülür. İnsan artık her söze yıkılmaz, her tehdide boyun eğmez, her ihtimale teslim olmaz. Hasan-ı Basri gibi erken dönem zahitlerin çizgisinde haf ve reca dengesi çok önemlidir. İnsan ne Allah'ın rahmetinden ümit keser ne de günahını hafife alır. Sadece korkuyla yaşarsa umutsuzluğa düşer. Sadece güven duygusuyla gevşerse gaflete düşer. Müminin kalbi iki kanatla uçar, havf ve reca. Allah'ın azametini bilir, edep sahibi olur. Allah'ın rahmetini bilir, ümidini kaybetmez. Korku kalbi felç etmemeli, Allah'a daha doğru yöneltmelidir. Reca da insanı tembelleştirmemeli, ibadete ve ahlaka güç vermelidir. 13. hakikat, korkuyu eylem planına çevirmektir. İslam insanı korkularla baş başa bırakmaz. Korku geldiğinde yapılacak şeyler vardır. Önce dur, nefesini toparla. Abdest alabiliyorsan abdest al. İki rekat namaz kılabiliyorsan kıl. Dilini zikre çevir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil de. La havle ve la kuvvete illa billah de. Allah'ım, kalbime sekinet ver diye dua et. Sonra korktuğun şeyin gerçek mi, vesvese mi olduğunu ayır. Gerçekse tedbir al. Vesvese ise besleme. Tedbirle vesveseyi karıştırma. Bir borç gerçekse plan yap. Ama ben mahvoldum ya cümlesini büyütme. Bir hastalık şüphesi gerçekse doktora git. Ama her ihtimali felaket ilan etme. Bir insanın haksızlığı gerçekse hakkını meşru yolla ara. Ama intikam duygusunun kalbini yönetmesine izin verme. Bir gelecek belirsizliği varsa çalış, öğren, hazırlan. Ama geleceği kesin karanlık ilan etme. İşte iman, korkuyu yok saymak değil, korkuyu doğru yere koymaktır. 14. hakikat, korkunun içindeki kimlik yalanını kırmaktır. Korku sana sürekli zayıf olduğunu söyler. Sen yapamazsın, dayanamazsın, kalkamazsın, taşıyamazsın, iyileşemezsin, unutamazsın, yeniden başlayamazsın. Bu cümlelerin çoğu şeytanın, nefsin ve geçmiş yaraların ortak sesidir. Ama Kur'an'ın insanı çağırdığı yer başka bir yerdir. Mümin acizliğini bilir ama acizliğini Allah'ın kudretinden büyük görmez. Kendi gücünün sınırlı olduğunu kabul eder fakat Allah'ın yardımını hesaba katar. Ben tek başıma zayıfım ama Rabbimle ayakta dururum der. İmam Gazali'nin nefs muhasebesi burada yine önümüze çıkar. İnsan kendi iç sesini sorgulamalıdır. Bu ses beni Allah'a mı götürüyor? Beni ümide mi taşıyor? Beni haramdan mı uzaklaştırıyor? Beni daha doğru, daha edepli, daha sabırlı mı yapıyor? Yoksa beni kilitliyor, küçültüyor, pasifleştiriyor? Allah hakkında kötü zanla mı sürüklüyor? Bir düşünce seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa ona teslim olmak zorunda değilsin. Her iç ses senin özün değildir. Bazı sesler sadece tedavi edilmesi gereken yaraların yankısıdır. 15. hakikat, korkuyu zikirle eritmenin gücüdür. Zikir sadece dilin tekrar ettiği kelimeler değildir. Zikir kalbin yön değiştirmesidir. Korku geldiğinde kalp korkulan şeye döner. Zikir geldiğinde kalp Allah'a döner. Bu yüzden zikir korkunun yönünü bozar. İnsan ya vekil dediğinde işini Allah'a bırakmayı hatırlar. Ya hafiz dediğinde koruyanı hatırlar. Ya rezzak dediğinde rızkın kaynağını hatırlar. Ya latif dediğinde Allah'ın ince lütuflarını düşünür. Ya selam dediğinde kalbine selamet ister. Fakat zikir mekanik olursa etkisi zayıf kalır. Dil söylerken kalp başka yere bakarsa derinlik azalır. Bu yüzden korku anında zikir ederken anlamı kalbine indir. Hasbiyallahu derken gerçekten Allah bana yeter de. Ni'mel vekil derken o ne güzel vekildir, hakikatine sığın. La havle ve la kuvvete illa billah derken benim güç değiştirmem, halden hale geçmem, çıkış bulmam Allah'ın izniyledir, bilincini taşı. Böyle yapılan zikir korkunun sinirlerine dokunur. Kalbi yavaş yavaş çözer. 16. hakikat, korkunun seni haram kapılara sürüklemesine izin vermemektir. Korku insanı aceleci yapar. Acele eden insan yanlış kapılara yaklaşır. Rızık korkusuyla faizli yola girebilir. Yalnızlık korkusuyla haram ilişkiye razı olabilir. İnsan korkusuyla hakkı gizleyebilir. Kaybetme korkusuyla zulme sessiz kalabilir. Gelecek korkusuyla yalan söyleyebilir. İşte korku burada sadece bir duygu olmaktan çıkar. ahlaki bir tehlikeye dönüşür. Mümin korktuğu anda daha dikkatli olmalıdır. Çünkü şeytan en çok o anda teklif getirir. İmam Rabbani'nin sünnete bağlı tasavvuf anlayışı bize ölçüyü hatırlatır. Maneviyat, şeriat sınırlarını aşarak değil, o sınırlar içinde derinleşerek güzelleşir. Bir korkudan kurtulacağım diye harama girilmez. Bir kapı açılsın diye Allah'ın razı olmadığı yol seçilmez. Bir insan gitmesin diye haysiyet ezdirilmez. Bir makam kaybolmasın diye doğruluk satılmaz. Çünkü haramla giderilen korku başka bir karanlık olarak geri döner. Allah'ın razı olmadığı güven, güven değildir. Kalbe huzur değil, yeni bir ağırlık getirir. 17. hakikat, ölüm korkusunu ahiret şuuruyla terbiye etmektir. Ölümden korkmak insanidir. Fakat ölüm korkusu insanı Allah'tan kaçırmamalı, Allah'a hazırlamalıdır. Ölüm hakikatini düşünmek, hayatı zehirlemek için değil, hayatı doğru yaşamak içindir. İnsan öleceğini bilirse gereksiz kavgaları büyütmez. İnsan öleceğini bilirse malın geçici olduğunu anlar. İnsan öleceğini bilirse kalp kırmanın, kul hakkının, gafletin ağır olduğunu fark eder. Ölüm şuurunu doğru taşıyan kişi daha temiz yaşar. Korkunun en büyük hilesi ölümü yok oluş gibi göstermesidir. İmansa ölümü Allah'a dönüş olarak öğretir. Elbette herkes ölüm anını düşününce ürperir. Bu ürperti normaldir. Ama mümin bilir ki hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Allah'ın rahmeti dünyayla sınırlı değildir. Kabir, mahşer, hesap, cennet ve ebediyet inancı, insana hayatı daha ciddi, ölümü daha anlamlı gösterir. Ölüm korkusu ibadete dönüşürse rahmettir. İnsanı paniğe ve ümitsizliğe sürüklerse vesvesedir. 18. hakikat, kalbi tevekkülle yeniden eğitmektir. Bu eğitim bir günde tamamlanmaz. Bugün bu videoyu dinlersin, kalbin ferahlar. Yarın eski korkular yeniden kapıyı çalabilir. Bu seni umutsuz yapmasın. Kalp alıştığı yoldan hemen dönmez. Yıllarca korkuyla düşünmüş bir zihin, bir günde tamamen sükunete ermez. Ama her gün tekrar edilen doğru hakikatler kalbin yönünü değiştirir. Nasıl korku tekrarlarla büyüdüyse, iman da tekrarlarla kökleşir. Her sabah şu cümleyi kendine hatırlat. Bugün korkularımı değil Rabbimi büyüteceğim. Gün içinde korku geldiğinde dur ve sor. Bu düşünce beni tedbire mi çağırıyor, yoksa Allah'tan uzaklaştırıyor mu? Akşam olunca muhasebe yap. Bugün hangi korkum beni yönetti? Hangi noktada Allah'a güvenmeyi unuttum? Hangi anda zikre dönebildim? Hangi meselede sebepleri büyüttüm? Bu muhasebe kalbi eğitir. Gazali'nin kalp terbiyesi de böyle bir uyanıklık ister. İnsan iç dünyasını izlemeyi öğrenmeden korkularının efendisi olamaz. 19. hakikat, korkusuzluğun kabalık değil vakar olduğunu bilmektir. Allah'a güvenen insan pervasız, dikkatsiz, ölçüsüz biri olmaz. Tevekkül tedbirsizlik değildir. Cesaret saldırganlık değildir. Allah'tan başka kimseden korkmamak, insanlara saygısızlık etmek değildir. Gerçek cesaretin içinde edep vardır. Mümin hakkı söyler ama kırmak için değil, düzeltmek için söyler. Tedbir alır ama panikle değil, akılla alır. Mesafe koyar ama kinle değil, hikmetle koyar. Kaybederse dağılmaz, kazanırsa şımarmaz. İşte bu vakar, korkunun panzehiridir. Vakar sahibi insan içindeki paniği herkese bulaştırmaz. Her duyduğu habere savrulmaz. Her söylentiyle karar değiştirmez. Her eleştiride kimliğini sorgulamaz. Her gecikmede Allah'a kırılmaz. Çünkü onun kalbi bir merkeze bağlıdır. o merkez Allah'tır. Dünya değişir, insanlar değişir, şartlar değişir, beden değişir, imkanlar değişir. Fakat Allah'a bağlı kalp her değişimde tamamen dağılmaz. Sarsılır ama kopmaz. Üzülür ama ümidini kaybetmez. Yorulur ama secdeyi bırakmaz. Şimdi bu metnin kalbine inen ana mesajı toparlayalım. Korku sana yalnızsın der. Allah ben kuluma yakınım der. Korku sana rızkın kesilecek der. Allah rızkın sahibi benim der. Korku sana gelecek karanlık der. Allah gaybın anahtarları benim katımdadır der. Korku sana insanlar seni mahvedecek der. Allah onların kalpleri de benim elimdedir der. Korku sana kaybedersen bitersin der. Allah veren de benim, alan da benim, yerine hayırlısını yaratmaya kadirim der. Sen hangi sesi dinleyeceksin? Bugün karar vermen gereken yer tam burasıdır. Korkunun kurduğu karanlık senaryolara mı teslim olacaksın, yoksa Allah'ın vaadine mi dayanacaksın? Şeytanın ya olmazsa fısıltısını mı büyüteceksin, insanların bakışını mı ilah edineceksin, yoksa Allah'ın rızasını mı merkeze alacaksın? Rızkı patronun, piyasanın, müşterinin elinde mi göreceksin, yoksa Rezzak olan Allah'ın hazinesine mi güveneceksin? Allah'ım korkuyla daralan kalplerimizi ferahlat. Zihnimizi kemiren vesveseleri rahmetinle sustur. Bizi geleceğin karanlık ihtimallerine esir etme. Rızık korkusuyla haysiyetimizi kaybettirme. İnsanlardan korkup senin rızanı unutanlardan eyleme. Sevdiklerimizi bize hayırla emanet et. Kayıplar karşısında kalbimizi isyana düşürme. Hastalık korkusunda bize tedbir ve tevekkül ver. Yalnızlık hissinde bize senin beraberliğini duyur. Kalbimizin merkezine korkuları değil, seni yerleştir. Allah'ım, bize İmam Gazali'nin öğrettiği gibi kalbimizi tanımayı, nefsimizin hilelerini fark etmeyi, dilimizi ve düşüncelerimizi terbiye etmeyi nasip et. Bize İbni Arabi'nin işaret ettiği gibi, olayların sadece dış yüzüne değil, içindeki hikmete de bakabilmeyi nasip et. Bize İmam Rabbani'nin yolunda, sünnete bağlı, edepli, ölçülü ve sağlam bir teslimiyet ver. Bize Abdülkadir Geylani'nin nasihatlerinde görülen o izzetli kulluk duruşunu ver. Bize Hasan-ı Basri'nin havf ve reca dengesinden bir pay ver. Bize Mevlana'nın dertleri kapıya çeviren gönül genişliğinden nasip et. Ya Rabbi kalbimizden korkuyu sil, onun yerine iman yaz, onun yerine tevekkül yaz, onun yerine sekinet yaz, onun yerine hüsnü zan yaz, onun yerine Allah bana yeter hakikatini yaz. Bizi korkularının peşinden sürüklenen kullardan değil, korkularını sana teslim eden kullardan eyle. Bizi panikle yaşayanlardan değil, tedbir alıp sana güvenenlerden eyle. Bizi vesveseye yenilenlerden değil, zikrin nuruyla ayağa kalkanlardan eyle. Ben yalnız değilim. Ben sahipsiz değilim. Ben korkularımdan ibaret değilim. Benim Rabbim var. Ve Rabbim varsa korku kalbimin sahibi olamaz. Selam ve dua ile.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Eşhedü enne Muhammed.

Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdırdın.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286. Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Gökte görünen Allah. Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi.

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: Hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve de alemlerin yüce Rabbinden sizin, bizim ve bütün din kardeşlerimiz için sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim keder vermesin, elimizden tutsun ve bizleri yüce zatından başkasına muhtaç eylemesin değerli kardeşlerim. Tabii yine sözümüzün başında bizi yoktan var eden o yüce kudrete sonsuz hamd ve senalar olsun diyor. Bahşettiği bütün nimetlere şükrediyor. Peygamberimiz Efendimiz'e de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, hatırlayacaksınız. Geçen hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerini beraberce almaya başlamıştık. Demiştim ki bu hadisi şerif hepimizin çokça duyduğu bir hadis. Ama güzel şeylerin tekrarında fayda vardır diye hep söylüyoruz. Ve de tekrar belki bizim daha güzel amel etmemize, o konuya daha fazla eğilmemize faydalı olur diye tıpkı Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı şeyleri tekrar tekrar buyurdukları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı konuları tekrar tekrar tembih ettikleri ve büyüklerimizin de bize zaman zaman hatta sık sık hatırlattıkları gibi faydalı olur diye düşünüyorum inşallahurrahman. Bu hadisi şerifi bugün ele alıp beraberce bitirmeye çalışacağız eğer Rabbim nasip ederse değerli kardeşlerim. Hatırlayacaksınız, bu hadisi şerifi bize sahabenin bize en çok hadis rivayet edenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri aktarıyorlar ve de şöyle buyuruyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Yedi zümre insan vardır ki bunlar, bu bahtiyar insanlar, bu güzel insanlar, bu Cenab-ı Hak Hazretlerinin güzel kulları yarın o dehşetli kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o sıkıntılı, o zor, o korkunç günde Allahu Zülcelal Hazretlerinin gölgesinde. Fî zillihi diyor. Allahu Zülcelal Hazretlerinin gölgesi diyor. Bunu alimlerimiz arşın gölgesi olarak, yani Cenab-ı Hak Hazretlerinin arşının gölgesi olarak bize aktardıkları için biz de öyle tercüme ediyoruz ama Cenab-ı Hak Hazretlerinin yüce zatının değil de yani Allah'ın lütfettiği bir gölge olarak bu arşın gölgesi olabilir veya tabi kuvvetli rivayet öyle de Cenab-ı Hakk'ın istediği bir gölgede o gün Rabbim o seçtiği, sevdiği kullarını, bahtiyar kullarını gölgelendiriyor. Sadece Allah'ın gölgesi olan o günde alemlerin yüce Rabbi o yedi zümreyi o korkunç sıcak günde, geçen hafta siz değerli kardeşlerime mahşer gününün dehşetini arz etmeye çalışmıştım. Şöyle kısaca bir gözümüzün önünde canlandıralım demiştim. O gün korkunç bir gün. Bilhassa kafirler için Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi çok zor bir gün değerli kardeşlerim. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Allahu Zülcelal o kullarını orada gölgelendirecek, orada rahat ettirecek ve onlara mahşer gününün sıkıntılarını fazla duyurmayacak inşallahurrahman. Rabbim peşinen dua ediyorum. Bizleri, sizleri ve bütün din kardeşlerimizi, bütün ümmeti Muhammed'i özel bir iltifat ve ikramla o gölgede eylesin. O gölgede birleşelim ve buluşalım inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim, geçen hafta hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden 70 bin kişi hesapsız, kitapsız, sualsiz cennete girecek demişlerdi ya. Onun izahında konuları biraz uzattım. Öyle olunca da esas konumuza, hadisimize girememiştim. Orada bir konusunda taahhütte bulunmuştum sizlere. Sohbetimizin sonunda inşallahurrahman vaktim kalırsa onu ifade edeceğim ve siz değerli kardeşlerime arz edeceğim. Ama bugün hadisi şerife devam etmek istiyorum ki bu hadisi bitirelim inşallahurrahman. Rabbim nasip ederse, ölmez sağ olursak Anadolu tabiriyle gelecek haftalarda yeni konularla, yeni hadislerle veya ayetlerin izahı ile beraber olmaya çalışırız inşallah. Peki bu yedi zümre kimdir? Bu bahtiyar insanlar, bu güzel insanlar, bu şanslı insanlar kimlerdir? Bilelim ki hani sahabe-i kirama Resulullah bir şey söyledikleri zaman ya Resulullah mesela sıfhum lena, onları bize bir anlat, bize bir tavsif et, onları bize bir öğret ki biz de onlardan olmaya çalışalım derler.
Sanki bu soruyu biz sormuşçasına Resulullah şöylece o yedi zümreyi sayıyorlar değerli kardeşlerim. Birinci olarak buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, İmamun adilun, adaletli devlet başkanı. Raiyesine, tebaasına, elinin altındakilere adaletle riayet eden, onlara eşit muamelede bulunan, onlara haklarını veren, onlara adalet ne demek değerli kardeşlerim? Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olacağı şekilde muamele etmek. Asla zulmetmemek. Ne olursa olsun birini diğerinden ayrı düşünmemek ve bütün hak sahiplerine haklarını vermektir. Hani Akif'imiz diyor ya, zalime layık olduğu işkenceyi çektir, mazluma da hakkını ver ki adalet bu demektir. Yani herkese hak ettiği şeyi vermek, ona adalet diyebiliriz. Daha geniş, daha güzel tarifler de yapılabilir ama kısaca ben böyle arz ediyorum sizlere. Ve adaletli bir devlet başkanı değerli kardeşlerim, dünyanın kıvamıdır. İnsanların ağız tadıdır. Huzurun ana kaynağıdır. O adil olursa adalet, böyle piramidin üzerinden aşağılara doğru indiği gibi ta halka varıncaya kadar herkesin gönlüne ve davranışlarına iner. Öyle olunca da dünyada huzur olur, bereket olur, güzellik olur. İnsanlar yaşamanın tadını alırlar ve zevkine varırlar. Ve de Kur'an-ı Kerim bu konuya ciddi ehemmiyet veriyor değerli kardeşlerim. Ve de Rabbimiz şöyle buyuruyorlar Nisa suresinde. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allahu Zülcelal Hazretleri sizin emanetleri ehline tevdi etmenizi emreder. Ya'murukum, size emreder. Yani biz çok dikkatli olacağız. Adımlarımızı görerek atacağız. Yarınımızı, 10 gün sonrasını, 1 yıl sonrasını, 10 yıl çocuklarımızı, yani sadece kendi hayatımızı değil belki çocuklarımızı, torunlarımızı, bizden sonra gelecek nesilleri de düşünerek ona göre adım atmaya çalışırsak, emanetlere riayet edersek, hakkı hak sahibine verirsek, mesuliyetleri dürüst insanlara, Allah'tan korkan insanlara tevdi edersek, geleceğimizi teminat altına almış oluruz ki Cenab-ı Hak Hazretleri böyle emrediyorlar. Allah size emanetleri ehline tevdi etmenizi, değerli kardeşlerim, şehirler arası yolculuk yapmak istiyorsunuz veya yolculuğunuz var. Tabii otobüsünüzü götüren kaptanın ehil insan olmasını istersiniz. Hastanız var, değil mi efendim? Hastanız var, ehil bir doktora hastanızı emanet etmek istersiniz. Devletler arası yolculuk yapacaksınız. Sizi götüren kaptanın, pilotun mutlaka ehil olmasını ve aklının başında olmasını istersiniz. Yani hal böyle olunca emanetleri ehline vermek bizim için, bizim saadet ve selametimiz için çok mühimdir. Çok mühimdir. Kaptan veya şoför sarhoş olursa olsun bana ne diyebilir misiniz değerli kardeşlerim? Kendimizin hayati meselesi. Öyle olunca emanetleri ehline vereceğiz. Sonra وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Yine Cenab-ı Hak Hazretleri size emrediyor ki insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, herhangi mesele olursa olsun hakemlik yaptığınız zaman اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, adaletle hükmetmenizi Cenab-ı Hak Hazretleri size emrediyor. Adalet nedir? Biraz evvel arz etmeye çalıştım. Hak sahiplerine haklarını Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olacağı şekilde vermek. Adalet yaparken aynı zamanda ahireti de düşünmek. Yani öyle bir adalet yapmalıyız ki, öyle dürüst davranmalıyız ki mahşerde o davranışımız bize asla vebal olmamalı. Yani konunun ehemmiyetine binaen arz etmiş olayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, dünyada bir kişi, iki kişi arasında, üç kişi arasında hakemlik yapsa, yani tesadüfen bir akraba ziyaretinde bulunuyorsunuz veya dostlarınızı ziyarete çıkmışsınız çarşıya, orada iki kişi çok basit bir meselede bile olsa ihtilaf etmişler. Size diyorlar ki ne olur gel şu meselede bize hakemlik yap. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki o kişiyi Sırat Köprüsü'nün, bakınız İslam'ın konuya verdiği ehemmiyete bakınız. İslam'ın güzelliğine bakınız. İslam'ın dürüstlük ve adalete gösterdiği ihtimama bakınız. O kişi hayatında bir defa
İki kişi arasında bile olsa, üç kişi arasında bile olsa hakemlik yapmışsa Sırat Köprüsü'nün üzerinde durdurulacak buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve o insanlar hakkındaki hükmüne bakılacak. Eğer adaletle hükmetmişse cennete geçmesine izin verilecek. Yoksa azaptır, cehennemdir, ateştir değerli kardeşler. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Bu dünyanın sonrası var, ahiret var ve de Allahu Zülcelal Hazretlerine verilecek çok ince bir, çok ciddi bir hesap var. Rabbim nefse ve şeytana uyup da yanılmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Evet. İnnallâhe ni'imme ya'izzukum bih. Cenab-ı Hak Hazretleri size ne güzel nasihatte bulunuyor. Ne güzel şeyleri tavsiye ediyor. Kaldı ki Kur'an baştan sona böyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tavsiyeleri böyle. Bizim hem dünyada saadetimiz hem de ahirette kurtuluşumuz için. İnnallâhe kâne semî'an basîrâ. Allahu Zülcelal Hazretleri söylediğiniz her şeyi, hatta kalbinizden, gönlünüzden, beyin perdelerinizin arasından geçenleri bile işiten ve de yaptığınız her şeyi en ince teferruatıyla gören yüce bir Mevla'dır. O Allahu Zülcelal Hazretleri öyledir. Değerli kardeşlerim, işin ehemmiyetine binaen, görevi çok ağır olduğu için, mesuliyeti çok azim olduğu için, çok ciddi bir görev, çok mühim bir iş üzerinde olduğu için, eğer adaletle davranırsa, dürüst davranırsa, adaletli olan devlet başkanı buyuruyorlar Aleyhisselatü Vesselam, arşın gölgesinde gölgelenecektir. Bunu hak etmiştir. Yerine göre 10 milyon, 50 milyon, 100 milyon, birkaç yüz milyon insana hükmettiğini düşününüz. Ve onun insanların kaderinin, milletlerin kaderinin onun iki dudağının arasından çıkacak hükümlere bağlı olduğunu takdir ediniz. Öyle olunca eğer adaletle hükmederse, ya zulmederse değerli kardeşlerim, o zaman vay haline, vay haline. O zaman asla kurtulamaz. Vallahi kurtulamaz, billahi kurtulamaz. Cehennem ateşinden ve azabından kurtulamaz. Ve bu adaletin bereketine bakınız. Bu dürüst davranmanın, insanlara haklarını vermenin ve güzel davranmanın, merhametli olmanın, sabırlı olmanın, mesuliyetini müdrik olmanın, Resulullah bile ben insanları idare ile emrolundum diye buyuruyorlar. Peygamber oldukları halde güzel idare eden ve fitnenin ve fesadın çıkmasından Allah'a sığınıp da insanlara haklarını veren kim neyi hak ediyorsa, böyle bir güzel bir devlet başkanı için veya onun davranışı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yevmun min imamin adilin afdalu min ibadeti sittine sene. Adaletli bir devlet başkanından bir günlük adalet, onun bir gün halkına, tebaasına adaletle davranmış olması 60 senelik ibadetten daha hayırlıdır, daha üstündür diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne güzel değil mi değerli kardeşlerim? Neden? Çünkü mesuliyeti çok azim, ciddi bir iş üzerinde. Ve haddun, hadisin devamı böyle. Ve haddun yuqamu fil ardı bi hakkihi ezka fiha min matarin 40 sabahan. Allahu Zülcelal Hazretlerinin emrettiği bir davranışın, bir haddin, bir cezanın herhangi bir suçluya tatbik olunması, Allahu Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde

Aleyhisselam herhangi bir yere 40 gün yağmur yağmasından daha büyük bereket getirir. Yani yağmur olmasa da yerden bereketi bitirecek ve de dünyaya bereketi ihsan edecek olan Allah-u Zülcelal Hazretleri değil mi? Evet. Öyleyse adil davranacağız, eşit davranacağız. Cenab-ı Hak Hazretlerinin emirlerini yerine getireceğiz. Yasaklarından kaçınacağız değerli kardeşlerim. Kim olursak olalım. Kim olursak hepimiz kuluz. Hepimiz müminiz elhamdülillah. Kim olursak olalım güzel insan olmaya, güzel kul olmaya çalışacağız inşallahurrahman. Hadis-i şeriflerden şöyle bir özet yaptım da değerli kardeşlerim. Aleyhisselatü vesselam yani onun hakkında şöyle müjdelerde bulunuyor. Adil devlet başkanının duası makbuldür diyor Aleyhisselatü vesselam. Adil olanlar Allah'ın sağında, arşının sağında nurdan minberler üzerinde olacaklardır yarın kıyamet gününde. Adil devlet başkanının cennette olacağını Aleyhisselatü vesselam müjde ediyorlar. Kıyamet gününde insanların Allahu Zülcelal Hazretlerine en sevimlisi, en yakın olanı adil devlet başkanıdır diye buyuruyor yine Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim, bütün bu güzellikler inşallah hepimizin gözünün önünde olmalı hepimiz. Kendimiz hakkında, ailemiz hakkında, çoluk çocuğumuz hakkında, dükkanımızda çalıştırdığımız insanlar, elimizin altındaki insanlar, ta yukarıya kadar böyle hep en güzel şekilde davranmaya çalışmalıyız. Ve sonuç inşallah yine bizim için hayır olacaktır, bereket olacaktır. İbn-i Mace'nin Kütüb-i Sitte'den İbn-i Mace'nin bize aktardığı bir hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan aktarılıyor. Bakınız işin ehemmiyetine bakınız. Resulullah ne buyuruyorlar? Es-sultanu zillullahi fil ard. Sultan, devlet başkanı, adil devlet başkanı yeryüzünde Allah'ın gölgesi mesabesindedir. Yani onun adına iş görür. Onun hükümlerini icra eder. Onun emirlerini yerine getirir. Onun emriyle insanlara adil ve eşit davranır. Onların bütün güzelliklerden istifade etmesini temin eder. Onları korur, onları muhafaza eder. Yani onlara Cenab-ı Hak Hazretleri ne lütfetmişse, ne vermişse, ne verecekse onların ona ulaşmasında vasıta olur, vesile olur, yardımcı olur. Onun için Koca Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Akif'in diliyle şöyle söylüyor. Dicle kenarında bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Değerli kardeşlerim, belki sözü uzatmış olacağım ama meselenin ehemmiyetine binaen bir kıssa hatırladım. İzninizle arz edeyim. Kısa olarak arz edeyim. Çok sağlam kaynaklarımızda, çok itibar ettiğimiz büyüklerimizin kitaplarında o meşhur halife, geçenlerde bir ara kendisinden kısaca bahsetmiştim. Ömer İbni Abdülaziz, hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu, Ömer İbni Abdülaziz'in bir rüyası anlatılır. Diyor ki, rüyamda diyor Ömer İbni Abdülaziz, kıyamet kopmuş. İnsanlar hesaba çekiliyorlar. Tabii ben de diyor hesaba çekileceğim ama tir tir titriyorum ve de korkuyorum. Acaba nasıl hesap vereceğim? Acaba bu hesabın içerisinden çıkabilecek miyim? Önce diyor gördüm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk halifesi olduğu için bu rüya ya. Ama İslami bir hakikati, bir gerçeği aktarıyor bize değerli kardeşlerim. Önce Ebu Bekir hesaba çekildi. O diyor kurtuldu hesaptan. Yani yüz akıyla hesap verdi. Sen şöyle birazcık dur dediler, sonra Ömer'i hesaba çektiler. O da diyor hesabını verdi. Siz ikiniz cennete gidin denildi diyor. Sonra Hazreti Osman ile Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz, onlar da hesap verdiler. Onların da cennete gitmesi söylenildi. Sıra bana geldikçe soğuk terler döküyor, fevkalade sıkıntılanıyordum. Tabii o arada rüyada anlattığı uzun şeyler var. Arzu eden kardeşlerim eserlere müracaat edebilirler. Sıra bana geldi nihayet diyor. Cenab-ı Hak Hazretleri beni öyle ince bir hesaba çekti ki, öyle dehşetli bir sual bana soruldu ki, halifelik yaptığım devlet başkanı olduğum müddetçe, ki bu İslam'dır veya İslam budur değerli kardeşlerim, insana ve mahlukata bu kadar ihtimam gösteriyor ve bu kadar değer veriyor, bir hakikati anlatıyor bu rüya. Cenab-ı Hak Hazretleri bana
Devlet başkanlığım süresi

Sınırlarımın içerisindeki kediler ve köpekler aç mı sabahladı, tok mu sabahladı, onların bile hesabını sordu bana diyor. Çok çetin bir hesaptan sonra, çok uzun bir hesaptan sonra ben de kurtuldum ama cevap vereceğim diye perişan olmuştum, mahvolmuştum. Benim de cennete geçmem söylenildi. Sonra bazı şeyler daha, Haccacı Zalim'le ilgili bazı şeyler daha anlatıyor. Ve diyor ama uyandığım zaman çok sıkıntılı bir rüya gördüğümü efendim müşahede etmiş oldum. Yani durum bu, gerçek bu, hakikat bu değerli kardeşlerim. Evet, aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. Sultan yani devlet başkanı yeryüzünde Allahu Zülcelal Hazretlerinin gölgesidir. Ye'vi ileyhi kullu mazlumin min ibadihi, kullarından her zulme uğrayan, her kadre uğrayan kendisine müracaat eder, kendisine iltica eder, hakkının ondan talep, hakkının ondan alınmasını, yani mazlumun hakkının kendine verilmesini oradan, o merciden, o makamdan talep eder. Değerli kardeşlerim, hadisi şerifin devamı çok mühim. İnşallah bu hadis-i şerifi ileride tamamıyla size bir okuyacağım. Ama dostlarıma, kardeşlerime şunu da burada hemen tavsiye ediverip geçeceğim. Çünkü zamanımız ilerliyor. Ben bu 7 maddeyi bugün şöyle kısa da olsa, öz de olsa bitirmeye çalışacağım inşallahurrahman. Hazreti Ebubekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin hilafete seçildiği zaman ki, hilafete seçildiği an ki ilk hilafet hutbesinde, yani ilk devlet başkanlığı hutbesinde neler söylediğini ne olur kitaplarımızda çok kolay bulabilirsiniz, bir okuyun. Zalim ve mazlum hakkında Ebubekir Efendimiz neler söylüyorlar. Ben de inşallah yeri geldiği zaman sizlere tekrar aktarırım. Evet. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, yani bu arşın gölgesinde, arşın gölgesinde gölgelenecek 7 zümreyi saymaya devam ediyorlar. Ben de siz değerli kardeşlerime arz ediyorum ve de aktarıyorum. Birincisi adaletli devlet başkanıydı. İkincisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى. Arşın gölgesinde gölgelenecek ikinci bahtiyar insan, Allah'a ibadetle yetişmiş genç, delikanlı kişi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle ki anne ve baba ona öyle güzel bir eğitim, öyle güzel bir terbiye vermişler ki, öyle güzel bir ahlakla onu büyütmüşler ki, gençliğinden, çocukluğunda alıştırmışlar, namaz farz olduğu zaman kendisini namazda bulmuş. Yani örtü farz olduğu zaman kızımız başını zaten örtüyordu. Bakmayın, kimilerinin bugünlerde değerli kardeşlerim, aman ha Allah aşkına diyerek rica ediyorum, istirham ediyorum, yanılmayın. Kimler artık konu üzerinde konuşmaya başladı? Hatta herhalde ben yani 3 ay evvel bu konuyu ciddiyetle siz değerli kardeşlerime bir arz ettiğimi, ben net ifadelerle konuyu ortaya koyduğumu hatırlıyorum. Ama sanki tekrar ihtiyaç olacak gibi, ama peşinen şunu söylüyorum. Allah aşkına kanmayın. Kanmayın. Örtü hanımlarımız için, kızlarımız için, annelerimiz için İslam'ın emridir. Ne olur, ne olur yanıltmaya çalışanların söylediklerine kanmayın. Ahirette biz zararlı çıkarız eğer onlara kanacak olursa. Hani denilir ki değerli kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz, tabii biz İslami hakikatlere peşin söyleyeyim asla böyle inanmıyoruz. Ayetlerin yorumları ortada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izahı çok açık. Sahabe-i kiram efendilerimizin uygulamaları ortada. Ben size tefsircilerin babası, atası durumundaki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz'den tesettür ayetini nasıl yorumladığını hep tefsirlerimizin ittifakla kaydettiklerini arz ettim size. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadan, sahabenin o davranışını görmeden Abdullah İbni Abbas ne söyleyebilir? Hiçbir şey söyleyemez. Kendinden asla onların hüküm koyma yetki ve salahiyetleri yoktu. Allah ve Resulü ne dediyse bize onu aktardılar. Değerli kardeşlerim, inşallah bu konuyu tekrar bir ele alırız. Ama şunu söyleyecektim. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri iman etmeyen biriyle takıştıkları bir zaman, o diyor ki ahiret yok,
cehennem yok, cennet yok, bu ibadet-i taat fuzuli boşa, siz insanları zora sokuyorsunuz, mesela oruç tutarak fuzuli yere aç bırakıyorsunuz, başını örterek ona zulmediyorsunuz, kapkaranlık bir dünyada, halbuki benim bakıyorum hanım kardeşlerim ne kadar rahatlar, ne kadar memnun ve hallerinden mesrurlar, sürur içerisindeler, neşe içerisindeler, Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz diye. Bunu inşallah tekrar ele alalım. Siz diyor böyle fuzuli insanlara mesuliyetler yüklüyorsunuz, iş çıkarıyorsunuz insanlara. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ona, zeki insan, büyük insan, eğer senin dediğin doğru ise bizler 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene, 90 sene, en fazla 100 sene bazı sıkıntılara katlanmış oluruz. İşte namaz kılarız günde 5 defa, oruç tutarız, malımızdan zekatını veririz, haramlardan sakınırız, nefsimizin bazı istedikleri şeylerden uzak kalırız. Evet. Ama ya benim dediğim doğru ise senin ahiretteki halin nice olur? Sen ne yaparsın orada? Yarın Allah'a nasıl hesap verirsin? Ve sonuna kadar cehennem ateşine, bu kafirler için, inançsızlar için nasıl dayanırsın ki o kişi inanmıyordu? Yani ben bunu şunu tekrar ediyorum. Biz acaba mı ki diyerek İslami hakikatlere, Rabbimizin emirlerine, haşa öyle değil, o Rabbimizin emridir diyerek inanıyor ve onun için tatbik ediyoruz. Ama ya öyleyse diye bu emirlere riayet etmeyen kardeşlerime tavsiyede bulunuyorum, bir düşünsünler. Evet, bir delikanlı böyle ibadetle, taatla, dürüstlükle, pırıl pırıl nur gibi güzel İslami terbiyenin içerisinde büyümüş. Namaz farz olduğu zaman kendisini namazın içerisinde bulmuş. Ramazan gelmiş, orucunu tutmuş, serveti olduğu zaman zekatını vermiş. Yani Rabbimizin emirlerini yerine getirmiş, haramlardan sakınmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de metolunan gençler gibi, mesela Ashab-ı Kehf gibi, değil mi efendim? İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Hak Hazretleri bunlardan gençler. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Onlar gençlerdi diyor. İbrahim Aleyhisselam da putları kırdığı zaman, putları o baltayla kırdı, parçaladı hepsini ya, o zaman da gençmiş. Cenab-ı Hak Hazretleri ondan bahsederken ondan da genç olarak bahsediyor. Böyle bir genç, haramlardan uzak kalan değerli kardeşlerim, eğer beni dinleyen genç kardeşlerim varsa onlardan şu çok ciddi istirhamda bulunuyorum. Diyorum ki onlara, bir, önce ne olur haramlardan sakının. Biz müminiz ya, Rabbimize kuluz ya değerli genç kardeşlerim. Önce ne olur haramlardan sakının. Ne olur Rabbimizin haram dediği şeylerden uzak kalın. Ondan sonra 5 vakit namazınızı kılın, bugünlük sizden yeter diyoruz. Tabi Ramazan gelince orucunuzu tutacaksınız. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirin, sizden başka hiçbir şey istemiyoruz. Okuyun, çalışın, diplomalardan sonra bir diplomalar daha alın, İhtisaslar yapın. Konunuzda, kendi sahanızda mutlaka uzman olun. Yabancı diller bilin. Bir dil, iki dil, üç dil, beş dil bilin. Çok okuyun, kültürlü olun. Eğer gerekiyorsa Avrupalara, Amerikalara gidin. İhtisas yapın. Doktoralar elde edin. Profesör olarak memleketimize gelin. Ve bu aziz insanlara, bu cennet vatana hizmet edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Utlubul ilme min velev bissin." İlim Çin'de de, o günün dünyasında düşününüz, ilim Çin'de de olsa alın diye buyuruyorlar. Teşvik ediyoruz ve de bunları gerçekleştirenleri takdir ediyoruz, ama Allah'a kulluğumuza da dikkat edelim. Eğer öyle olursa Yusuf Aleyhisselam misali, Cenab-ı Hak Hazretleri o delikanlıyı, ki Yusuf Aleyhisselam dedik, onun hatırasını aktarmak lazım ama zamanımız çok dar kalmış değerli kardeşlerim. Sonra anlatalım inşallah. Rahman, böyle bir delikanlı arşın gölgesinde olacaktır. Cenab-ı Hak Hazretlerinin o lütfunu Resulullah müjde ediyorlar. Sonra üçüncüsü, varaculun kalbuhu muallakun fil mesacid. Kalbi mescitlerde takılı olan insan diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani kıldığı namazını cemaatle kılan. Sabah namazına kalkıyor, pırıl pırıl abdestini alıyor, cemaate gidiyor. Mümin kardeşlerine diyor ki, ben Allah'a kullukta sizinle beraberim. İslam toplum dini, cemiyet dini. İslam kardeşlerin dertleriyle dertlenme dini. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir binanın tuğlalarına benzetiyordu ya değerli kardeşler. Bir binadan bir tuğla çekseniz orada bir sıkıntı meydana gelir.
Bazı tuğlaları çekecek olsanız belki yıkıma götürür, Allah korusun. Sonra yine bir başka hadis-i şeriflerinde bütün vücudun uzuvları gibidir müminler biri diğerine diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani benim dişim ağrısa, gözüm ağrısa diğer organlarım yok olmaz, rahat. Bütün vücut rahatsız olur. Aleyhissalatü vesselam da öyle buyuruyorlar. Bir kardeşimin sıkıntısı varsa, derdi varsa, hastalığı varsa aslında benim de o dertte dertlenmek mecburiyetim vardır. Müminlerin dertleriyle de dertlenmeyen, onların sıkıntılarıyla sıkıntı çekmeyen men asbaha la yehtemmu bi emril müslimine feleyse minhum, onlardan değildir buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Öyleyse birbirimizin derdiyle dertleneceğiz. Aç olanın derdiyle hep beraber aç kalacağız. Hastanın derdiyle hastalanacağız. Yani onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Yani Filistin'deki, Irak'taki, şimdi hatırlıyorum, Cenab-ı Hak Hazretleri yiğitlerimizi kendi lütfuyla, melekleriyle muhafaza buyursun inşallahurrahman değerli kardeşim. Ve o habis uru, o Kuzey Irak'tan tamamıyla söküp alıp atmayı Rabbim bizim gençlerimize, bizim yiğitlerimize tek zayiat vermeden bu işi bitirmeyi nasip etsin, lütfetsin inşallahurrahman. Cenab-ı Hak Hazretleri bu cennet vatanın ve bu aziz milletin üstündeki bütün bela ve musibetleri kaldırsın. Dua ediyoruz, iltica ediyoruz. Ne olur, ne olur oradaki yiğitlerimize mutlaka her namazımızdan sonra dua edelim değerli kardeşlerim. Evet, kalbi mescitlerde, İslam dedik, toplum dini, kalbi mescitlerde takılı olan insan da arşın gölgesinde gölgelenecek. Neden? Cemaate devam ediyor. Cemaatten ayrılmıyor. Müminlerin topluluklarının içerisinden ayrılmıyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, insanın kurdu şeytandır. Nasıl kurt sürüden bir koyunu parçalamak isterse onu bir kenara çeker, onu yalnız bıraktırır ve sahibinden veya işte oradaki bekçilerden uzak uzak kalmasını temin ederek onu parçalarsa, insanın kurdu da şeytandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir insanın başını yemek isterse onu cemaatten çeker, insanların topluluğundan çeker, yalnız bırakır, ondan sonra başını yer. Çünkü onu ikaz eden kalmaz. Kardeşim niye böyle yapıyorsun? Niye bu haramı işliyorsun? Bak böyle yapma, Rabbimiz razı değildir diyen kalmaz kendisine. Bu cemaatin bu büyük faydası var. Değerli kardeşlerim, öyleyse cemaate devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yani konuyu inşallah özel bir şekilde ele almakta fayda var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri camiye cemaate devam edenler yarın arşın gölgesinde olacaklardır diye buyuruyorlar. Sonra aleyhissalatü vesselam ve racülâni tehâbâ fillâh iştemâ aleyhi ve teferrakâ aleyh. Birbirini Allah için seven, Allah rızası için kardeşler olarak birbirlerini seven kişilerde yarın arşın gölgesinde gölgelenecek olan kişilerdir. Ki toplandıkları zaman Allah için toplanıyorlar, dağıldıkları zaman Allah için dağılıyorlar. Yani Allah'ın sevgisiyle, Allah'ın rızası içerisinde toplanıyorlar, dağıldıkları zaman da yine birbirlerini severek, kalplerinden birbirlerine muhabbet duyarak ve de birbirlerinin hakkında hiçbir şey, asla kötü bir şey düşünmeden, riyaplarında da yokluklarında da onları sevip onların manevi şahsiyetlerini koruyarak birbirleriyle Allah için dost olan insanlar arşın gölgesinde olacaklardır. Değerli kardeşlerim, toplumun içerisinde güzel insanlar vardır. Pırıl pırıl insanlar vardır. Temiz, ahlaklı, faziletli, bereketli insanlar, dürüst insanlar vardır. Onlarla dost olun. Onlarla dostluk kuralım. Onlarla arkadaşlık yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel insanlardan dostlarınızı çoğaltınız. Zira Allah haya sahibidir. Yarın güzel insanların içerisinden seçerek bir tanesini, sen bunlarla her ne kadar arkadaştın, dostun ama onların yaptığı gibi yapmadın, gel bakalım seni ben cehennemde yakıyorum diye yakmaz buyuruyorlar. Allahu Zülcelal Hazretleri böyle merhametlidir ve de haya sahibidir. Yani dostlarının içerisinde, güzel insanların içerisinde birini azap etmekten utanır Cenab-ı Hak Hazretleri diye buyuruyor. Yani onu da onların şerefine bağışlar. Ona da onların arasında merhamet eder. Hani kişi sevdiğiyle beraberdir diye zaten söyledik ya değerli kardeşlerim. Resulullah'ı seviyoruz. Sahabeyi seviyoruz. İslam büyüklerini seviyoruz. Ve bugünkü güzel insanları, dürüst Müslümanları seviyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri bizi onların sevgisine layık kılar ve bizi de onlarla beraber bağışlar inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim, öyleyse bu konuya da ciddiyetle ihtimam göstereceğiz, dikkat göstereceğiz. Dostlarımız, arkadaşlarımız, ziyaretleştiğimiz insanlar
birbirini seven insanlar olacaklar. Ve inanın, güzel insanlarla, Allah'ın sevdiği insanlarla dost olmak, kardeş olmak, Cenab-ı Hak Hazretlerinin dünyada bir kuluna bahşettiği nimetlerin en büyüklerinden, en mükemmellerinden biridir. En muhteşemlerinden biridir. Neden? Dediğim gibi, kişi sevdiğiyle beraber haşrolunacaktır da onun için. Öyleyse biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinden bugüne kadar bütün güzel insanları seviyoruz. Ama bugün de güzel insanlarla beraber olmalıyız. Hani kişi kardeşinin, arkadaşının, dostunun ahlakı üzeredir deniliyor ya. Resulullah da öyle buyuruyorlar ya. Söyle bana arkadaşını, sana kim olduğunu söyleyeyim der ya dedelerimiz. Biz de iyi insanları, güzel insanları seveceğiz. Onlarla dostluk edeceğiz. Ve Allah için dostluk edenler birbirlerine yarın kıyamet gününde şefaatçi olacaklarmış değerli kardeşler. Büyüklerimiz anlatıyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri bir kulunu hesaba çekiyor kıyamet gününde. Ameller tartılıyor. Sevabı ile günahı birbirine eşit geliyor. Diyelim ki 1000 sevabı, yani rakam, 1000 de günahı var. Cennete girebilmek için sevaplarımızın hiç olmazsa bir derece ağır olması lazım. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّاضِيَةِ Kimin ki hasenatı, iyilikleri, terazisindeki iyilikleri ağır gelirse o razı olunacak, memnun olacak, hoşnut olunacak bir hayatın içerisinde olacak. Yani cennete gidebilecek. Cenab-ı Hak Hazretleri ona diyorlar ki değerli kardeşlerim, git annene, babana, ailene, oğluna, kızına, akrabana, komşularına bak, bana bir hasene getir onlardan emanet. Eğer bir hasene bulursan seni cennete götüreceğim, seni cennete göndereceğim. O adamcağız büyük bir heyecan ve telaş içerisinde terazinin, mizanın başından ayrılır değerli kardeşler. Doğruca annesine gider. Der ki anacığım, beni dünyaya sen getirdin. Biliyorum ben, yemezdin yedirirdin, içmezdin içirirdin, giymezdin giydirirdin, üzerime tir tir titrerdin. Gerektiğinde senin için ölürüm derdin. Ama bugün cehenneme gideceğim. Ne olur bana bir sevap, bir sevap. Diyecekmiş ki evladım, ben kendimin ne olacağını bilmiyorum ki. Ben öyle bir ciddi derdin içerisindeyim ki. Perişanım ben. Kusura bakma, veremem. Mahzun. Hani ayeti kerimede يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ buyruluyor ya. Bu hakikat ayeti kerimede anlatılıyor. O günde insan anne ve babasından kaçacakmış ki benden bir şey istemesinler diye. Ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve beni, eşinden ve çocuklarından da kaçacakmış. Sonra babaya geliyor, babasına aynı ricalarda bulunuyor. Babacığım, biliyorum sen bizim için çok sıkıntılara katlanırdın. Yerine göre uykularını terk ederdin. İstirahat nedir bilmezdin. Mesaiye mesai katardın. O da aynı şeyi söyleyecekmiş. Evladım kusura bakma, benim ne olacağım belli değil. Eşine gelir. Yahu hatun, özür diliyorum Anadolu tabiriyle söylüyorum. Biz seninle aynı yastığa yıllarca, 50 yıl, 60 yıl baş koyduk. Bugün cehenneme gidiyorum. Ne olur bana bir hasene. Diyecekmiş ki ne olur üzerime gelme. Yapamam. Çünkü benim halimin ne olacağı belli değil. Evlatlarına gidecek, yahu ben sizin için yerine göre Rabbimin emirlerini bile, mesela bazen öyle oluyor. Rabbimin emirlerini bile yerine getirmedim, sizin yüzünüzden uykusuz kaldım, sıkıntılar çektim, kendim yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim, ne olur bana bir hasene verin. Yok. Mahzun ve kederli olarak Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna o bir haseneyi bulamamış olarak dönerken, yolda dünyada Allah için sevdiği, Allah için seviştiği bir kardeşiyle karşı karşıya gelir. Onun çok kederli, çok mahzun halini, mükedder halini gören o kişi sorar. Allah için dünyada birbirlerini seviyorlarmış. Ahmet, seni çok mükedder görüyorum. Çok kederlisin. Durumu aynen anlatır. Kısaca arz ediyorum. Böyle oldu, böyle oldu. Rabbim bana bir sevap getirirsen seni cennete koyacağım dedi ama kimseden bulamadım. E hadi beraber gidelim, ben sana bir sevap vereyim der o kardeşi. Öyle diyecekmiş. Ben sana bir sevap vereyim. E senin halin? E benim halim belli değil ama biz dünyadayken birbirimizi Allah için seviyorduk. Gerekirse ben senin için cehennemde yanarım diyecekmiş. Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna büyük bir sevinçle gelecekler. Ya Rabbi buldum bir... tabi Cenab-ı Hak her şeyi biliyor ama... Ya Rabbi bir sevap buldum Allah'ım. Kimden buldun?
İşte bütün annemi, babamı, ailemi, çoluk çocuğumu gezdim, onlardan olmadı. Ama dünyada biz senin rızan için birbirimizi seviyorduk ya Rabbi. Bu kardeşim bana bir sevap verecek. Peki onun hali nice? Yani o cenneti garantilemiş mi? Belli değil ya Rabbi, ama gerekirse ben senin için cehennemde yanarım dedi bana. Madem ki siz dünyadayken benim rızam için seviştiniz, girin cennetime buyuracakmış. Ve Cenab-ı Hak Hazretleri her ikisini de cennete koyacakmış. Yani Rabbimizin rızası için, hatta şöyle söyleyeceğim. Annemizi severken, babamızı severken, ailemizi severken, çoluk çocuğumuzu, komşularımızı, akrabalarımızı, bütün dostlarımızı severken bir menfaat noktası veya çizgisi üzerine bir menfaat ekseninde sevmeyelim değerli kardeşlerim. Rabbimizin rızası için sevelim. Onları, dünyada yaptığımız her iş Allah'ın rızası için olsun. Evet. Yani birbirini dünyadayken Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızası için sevenler de arşın gölgesinde olacaklarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zamanımız daralıyor, onun için acele ediyorum değerli kardeşlerim. Devamla buyuruyorlar ki, varacülün, o arşın gölgesinde gölgeleneceklerden biri de şu. Varacülün da'atu imra'atun zatu mansibin ve cemalin fekal inni ahafullah. Hem güzel, maddi fiziki güzelliğe sahip, hem de makam ve mevki sahibi olan, şöhret sahibi de olan bir kadın, kendisini kötülüğe davet ettiği zaman, Allah'ın yasakladığı bir işe davet ettiği zaman, ben Allah'tan korkarım deyip de o kötülüğe düşmeyen, o günahı irtikap etmeyen, nefsine o kadar sahip olan, kendisini Cenab-ı Hak Hazretlerinin rızası için bu kadar kontrollü tutan kişi de yarın arşın gölgesinde olacaktır. Değerli kardeşlerim, yine Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlıyoruz. Daha önce arz etmiştim. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Sure-i Yusuf'ta geçer. Ahsenül Kasas deniliyor o hikaye için. Böyle orada odada Züleyha'nın kendisini çağırdığı odada bir put varmış da Züleyha o putun üzerini örtüyor. Niye örttün o putun üzerine diyor Yusuf. E diyor, o ne olursa olsun bizim tanrımızdır. Ben ona saygı duyuyorum ve ondan utanıyorum yapacağımız kötü iş için. Israr ediyor bir yandan da Yusuf Aleyhisselam. Sen diyor hiç faydası ve zararı olmayan şu puttan haya ediyorsun, utanıyorsun da ben beni yoktan var edip zatına kul eden ve bütün nimetleri bana bahşeden Allah-u Zülcelal Hazretlerinden, Rabbimden haya etmeyeyim mi, utanmayayım mı diyor ve kaçıyor. Kaçarken de malum hadise meydana geliyor. Onu da bir arzu ediyor gönlüm, siz değerli kardeşlerim, arz edeceğim inşallah Rahman değerli kardeşlerim. Orada çünkü alınması gereken ibretler var. Hele hele bugünün dünyasında. Hele hele bugünün dünyasında. Nefislerin, Allah muhafaza buyursun, çizgiden çıktığı, haddi aştığı bir dünyada. Televizyon programlarının insanları hep kötülüklere doğru tahrik ettiği, tabii belirli programları kastediyorum, belirli kanalları kastediyorum, nefisleri tahrik edip de şeytanlara fırsat çıkardığı bir dünyada, eğer bir delikanlı nefsine sahip oluyor, hayır Allah haram kılmıştır diye kötülüklere düşmüyorsa, Rabbimizin yasakladığı işleri yapmıyorsa, nefsine sahip oluyorsa, arşın gölgesinde gölgelenecektir o kişi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde ediyorlar. Bir delikanlının buna benzer bir hikayesi var da inşallah ileride anlatacağım onu size değerli kardeşlerim. Öyle güzel kendine sahip olmuş ki Yusuf aleyhisselam gece rüyasına girerek demiş ki, tebrik ediyorum seni. Hadi ben Allah'ın peygamberiydim ama sen ne güzel kendine sahip oldun. Bugün böyle gençlerimiz var mı? Var tabii. Elhamdülillah. Sayısız hem de her gün adetleri çoğalıyor. Onun için Rabbime hamd ediyorum. Allah'a şükrediyorum ve de ya Rabbi gençliğimize lütfunla sahip çık diye dua ediyorum. Sonra değerli kardeşlerim, son iki zümreyi, artık zamanımız iyice daralmış. Son iki zümreyi ele alalım ve de bu hadisi şerifle ilgili diğer konuları, yani teferruatı ilerideki sohbetlerimize bırakalım inşallahurrahman. Ki her birinin üzerinde söylemek istediğim daha değişik şeyler veya anlatmak istediğim kıssalar vardı doğrusu. Çok tatlı şeyler not almıştım ama değerli kardeşlerim, bugün hadisi şerifi bitireyim arzu ediyorum artık. Bugünlük böyle olsun, ileride inşallah Rabbim nasip ederse yine onları siz değerli kardeşlerime arz ederim.
Buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam, ve racülün tesaddaka bi sadakatin fe ahfaha hatta la te'aleme şimaluhu hatta la te'alemu şimaluhu ma tunfiku yeminuh. Sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek ve görmeyecek kadar sadakasını gizleyen, bu konuda riyadan, gösterişten uzak kalan ve yaptığı işi sadece ve sadece alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızası için yapan, onun rızası için infakta bulunan, sadaka veren kişi de yarın arşın gölgesinde gölgelenecektir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Değerli kardeşlerim, prensip şu: zekatımızı açıktan verebiliriz. Alimlerimiz öyle söylüyorlar. Nasıl namazımızı cemaatin içerisinde kılıyoruz? Zekat açıktan verilebilir. Ama tabii karşı tarafı rencide etmeden, al bakalım bu benim sana zekatım diyerek değil. Hatta yerine göre alimlerimiz diyorlar ki, eğer zekat almakla karşı taraf rencide olacaksa, onu hediye diyerek de verirsiniz. Hediye diyerek de verebiliriz ama kalbimizde zekat niyeti olacak. Zekat niyeti olacak. Yani sözle veya böyle bir şey söylemeye de gerek yok. Sana şöyle bir hediyeyi gönlüm arzu etti, bunu çoluk çocuğa bir şeyler al bakalım diyerek karşı tarafı rencide etmeden, tamam mı değerli kardeşlerim? Ama sadakalarda esas olan gizliliktir. Çünkü gösteriş girebilir, şeytan araya sokulabilir, efendim riya işin içerisine karışabilir. Onun için sadakalarda esas olan gizliliktir. İmam Zeynel Abidin rahimehullah, Resulullah'ın torunlarından, infaklarını gece yarısı karanlıktan sonra, o günün dünyasında gece lambası da yok, gece karanlıktan, iyice karanladıktan sonra yaparmış. Fakir fukara getirirler, kapıların önüne bir şeyler bırakılır. Kim getirdi, niye getirdi bilmezler. Kimin getirdiğine bir türlü muttali olamamışlar. Ne zaman ki İmam Zeynel Abidin vefat edince, Allah şefaatine nail kılsın, Resulullah'ın torunlarından ve imamlarımızdan, ne zaman ki vefat etmiştir, artık o kapının önüne konulan şeyler konulmayınca biliyorlar ki, ha bunu İmam Zeynel Abidin getiriyormuş. Bu kadar karşı tarafa saygı duyan bir insan ve bu kadar izzet sahibi bir insan. Sadece diyor hocalarımız, yani başkalarına da teşvik olsun diye, yani siz 100 verince bir başkası imkanı olan 1000 verecekse eğer, niyeti karıştırmadan, kalbi bozmadan sadakayı da açıktan vermek mümkündür. Ama esas olan gizli olarak verilmesidir. Bu kadar riyadan uzak, bu kadar gösterişten uzak bir kişi de yarın arşın gölgesinde gölgelenecek kişilerdendir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malum, veren el alan elden üstündür diyor. İmkanımız miktarınca gizli olmak şartıyla, kimseyi rencide etmeden ama bolca infakta bulunalım. Sadaka ayrı bir fazilet, ayrı bir bereket çünkü değerli kardeşlerim. Ve son 7. zümre, ve raculun zekarallaha haliyen fefadat aynahu, bir kişiyi düşünün ki gece yarısı olmuş, çoluk çocuğu, eşi bile hatta uyumuş, ne annesinin haberi var, ne babasının haberi var, ne ailesinin, ne çoluk çocuğunun, kalkmış abdesti de almış veya kimsenin olmadığı bir yerde, ücra bir köşede, yani yine iş riyakarlığa geliyor, riyanın araya girmesinin mümkün olmadığı bir yerde, toplumun içerisinde değerli kardeşlerim, yani hani kolektif şuur deniliyor ya, insanların birinin gönlünden diğerine, diğerininkinden öbürüne ihlas intikal ettiği için toplum içerisinde ağlamak daha kolay. Fazilet yalnız olduğumuz zamanda, kimsenin olmadığı zamanda, işte öyle bir zamanda, öyle bir bereketli zamanda bir kişi kimse görmezken Cenab-ı Hak Hazretlerini zikreder de gözlerinden de yaşlar akacak olursa buyuruyor aleyhissalatü vesselam, o kişi de arşın gölgesinde gölgelenecektir. Dediğim gibi geceleyin seher vaktinde kalkmış, abdestini almış, teheccüdünü kılmış, seccadesinin üzerinde ellerini açıyor. Kendisi için, ailesi için, bütün insanlık için, alemi İslam için, cennet vatanımız için, yiğitlerimiz, askerlerimiz için, ordumuz için, idarecilerimiz için, tamam efendim, işimiz elinde olan insanlar için, onların muvaffak olmaları için, onların daima hayır çizgide olmaları için, onların Cenab-ı Hak Hazretlerinin rızasında daim olup da dünyamızı güzel bir hale getirmeleri için veya işte ne, kimin hastalarımız için, borçlularımız için, dertlilerimiz için onlara dua ediyor. Bu arada günahlarını hatırlıyor, yaptığı kötü işleri hatırlıyor varsa eğer, ve de mahşer gününü veya hatırlıyor, ağlıyor. Ağlayarak
gözyaşlarını dökerek Cenab-ı Hak Hazretlerine iltica ediyor. O kişi de arşın gölgesinde olacaktır. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bütün gözler ağlayacaktır dehşetten ve korkudan, pişmanlıktan. Niye ben dünyada böyle oldum? Niye? Niye o saatlerimi fuzuliyatla geçirdim de Allah'a kul olmadım diye ağlayacak. Ancak bir, haramlardan sakınan gözler o gün ağlamayacak diyor aleyhissalatü vesselam. Haramlardan sakınan, harama bakmıyor. Bu konuyu da bir teferruatla ele alacağız inşallahurrahman. Hakkımız yok. Hakkımız yok. Bir başkası baktırabilir. O da mesul ama bizim bakma hakkımız yok. Benim de sizin de hepimizin öyle. Eğer dünyadayken harama bakmıyorsa kıyamet günü de ağlamayacaktır. Bir. Ve aynun sehirat fi sebilillah. Allah yolunda nöbet bekleyip de Allah yolunda uykusuz kalan gözleri veya ibadet ve taat neşesiyle uykusunu terk eden kişilerin gözleri kıyamet gününde ağlamayacaktır buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Yine yiğitlerimizi, gençlerimizi, askerlerimizi hatırlıyorum. Rabbim onların elinden tutsun diye dua ediyorum. Ve aynun haraca minha mislu ra'sid ribabi min haşyetillahi azze ve cel. Eğer bir kişinin gözünden sineğin başı kadar, sivrisineğin veya sineğin başı kadar bir gözyaşı çıkacak olursa, Allah'tan korktuğu için, akıbet endişesiyle, mahşer gününde ne olurum, Rabbimi nasıl razı ederim diye kulluk endişesiyle bir kişi ömründe bir defa ağlayacak olsa, ki öyle anlaşılıyor, ve de o küçücük, bir damladan da küçük gözyaşı yanaklarının üzerine gelecek olsa, o göz de kıyamet gününde, mahşer gününde ağlamayacaktır diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim, bakınız masum olduğu halde, kitaplarımıza bakınız, masum olduğu halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazen o kadar ağlıyordu ki, hatta belle sera, yerler, topraklar ıslandı diyor Ravi. Resulullah ağlıyordu. O kadar ağladı ki topraklar ıslandı. Yanaklarından mübarek sakalının üzerinden yerlere döküldü. O inci daneleri de toprağı ıslattı. Sahabe-i kiram efendilerimiz ağlıyorlar. İmam-ı Gazali Hazretleri gibi büyüklerimizin aktardığına göre o koca Ömer'in, cennetle müjdelenmiş olan Hazreti Ömer'in yüzünde gözyaşından iki siyah iz meydana gelmiş. Ve çok ağlarmış Hazreti Ömer. Değerli kardeşlerim, zamanımın dolduğunu görüyorum. Saat bana öyle söylüyor. Sözü fazla uzatmayayım, vaktimi, haddimi aşmayayım ama bu konu üzerinde de yine duralım inşallah. Güzel kul olmaya gayret edelim. Şu yedi zümrenin hiç olmazsa birkaç gruba girmeye çalışalım inşallah. Ve de Rabbimiz bizi, sizi ve bütün din kardeşlerimizi boşa götürmesin. İslam demek güzel insan olmak demek. Müslüman, Cenab-ı Hak Hazretlerinin rızası içerisinde yaşayan ve öylece ölen insan demektir. Rabbim nefsin ve şeytanın şerrinden korusun. Dünyamızı mamur edip ahiret saadet ve selametini temin etmeyi bizlere nasip etsin. Ve bu yedi zümreden hiç olmazsa birinden olup, hatta hepsinden olup arşın gölgesinde hep beraber olmayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yeni bir sohbette buluşmak üzere dualarınızı istirham ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yüce zatının rızasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinde cümlemizi daim kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Solmaz gülüne, ol mümin. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlardan gelen eserlerden dinletin.

selam götür. Yaşlı bir Bursa gününü paylaşıyoruz. 15.22 şu anda saatler. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Varıp Rabbimize dualar edin bize. Trafikte senin halde bize kulak veren dinleyicilerimize çok selamlar. Hayırlı yolculuklar efendim. Trafikte özellikle araç kullanırken lütfen birbirinizle yarışmayın efendim. Yani o geçti, ben geçmem lazım falan yapmayın. Hoş şeyler değil efendim. İlla ki yarış yapacaksanız gidin yarış pistinde yarışın yani. Trafikte yarışmayın efendim. Girersiniz ihrama. Evlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar. Hayırlı günler efendim. Çalışan herkese kolay gelsin, hayırlı işler. Bol bereketli kazançlar. Ola ki mesaj göndermek istersiniz efendim. Bir selam yazmak isterseniz numarayı şimdi tane tane söylüyorum. WhatsApp numarasından yazabilirsiniz. 0-543-224-01-08. Bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii,

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bu hafta sonu düzenlenecek olan İstanbul turu için son birkaç kişilik yer kaldı efendim. Serin bir havada sizlerde maneviyat dolu bir tur geçirebilirsiniz efendim. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz efendim.

Selamünaleyküm, can veren pervaneler çalabilir misiniz? Radyo Nida sevenleri için gelsin demişler. Hayırlı günler efendim, aleyküm selam. Selamünaleyküm abi, Mevlam çekirdeği orman gizlemiş adlı eseri çalar mısınız? Hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun. 0543 224 0108

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 15.33 şu anda saatler. Mevlam Çekirdeğe Orman Gizlemiş adlı eser şimdi sıraya.

Olacak bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizler de yazabilirsiniz 0543 224 0108.

program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Selamünaleyküm Mehmet Bey, Nülüfer, ben Nülüfer. Muzaffer Yalçın'dan Seni Görmeyen Gözümde Eyleyim adlı eseri istiyorum. Evlatlarım Muhammed Emin ve Muhammed Ali için çalar mısınız demişler. Aleyküm selam. Çok selamlar olsun Muhammed Emin ve Muhammed Ali'ye de. Allah bağışlasın, hayırlı günler. Hayırlı günler Radyo Nida. Sizden şu an yolculuk yapan görümcem Gülsüm için Sana Geldim adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Seni Görmeyen Gözü Neyleyim adlı eser şimdi istek üzerinde yayında olacak.

15.47 şu anda saatler. Devam ediyor program, mesajlarınız ve eserleriniz eşliğinde. Mehmet abicim, İzmir Torbalı'dan Fatma dinliyoruz sizi. Sizi arkadaşı Münevvere sıradaki ilahi gelsin. Rabbim herkesi selamete çıkarsın. Arkadaşım Münevveri de demişler. Amin. Çok selamlar olsun. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, kolay gelsin kardeşim. Ben de bir ilahi istiyorum, tüm Müslümanlara gelsin demişler. Aleyküm selam. Hangi eser efendim? İstediğiniz eser. Çok selamlar. Selamünaleyküm abim, kolay gelsin. Severek dinliyorum. Benim istediğim eser Cemal Kuru'dan Kabe'de Hacılar. Radyomuzu dinleyen herkese gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. İnsocinin peygamberi, Ahmedi Muhtar Habibi. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, rica etsem Muhammed'in Yarenleri adlı eseri çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim, çok selamlar. O Enbiya Sultanına nasıl giderim yanına. Hoş geldiniz, salça yaparken dinlemedeyiz sizleri. Ayşe yengeme, Leyla'ya, oğluma Muhammed'e Çağır Kabe adlı eseri istiyorum demişler. Kolay gelsin efendim. İnsucinin peygamberi Ahmet'i Muhtar. 0543 224 01 08.

0: Merhabalar Mehmet abi, Gonca güller içinde. Eserini istiyorum şu an, domates konservesi yapan annem için. Eğer dinliyorsa ona armağan ediyorum. Sözlerini çok sevmişti, umarım dinliyordur demişler. Kolay gelsin efendim, çok selamlar.
1: Dost kervanı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu belirterek naklettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Müslim, Hac 511.

0: Devam ediyor program bilenler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerden gelen eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben sessiz dinleyicilerinizden biriyim. Radyom hiç kapanmıyor. Allah sizlerden razı olsun hepinizden. Amin cümlemizden. Ben Harmancık'taki torunlarım Emine, Vera, Halit, Yusuf, Betaya, kızım Hafsa'ya yeni ilahilerden birini istiyorum. Allah'a emanet olun. Bursa Çamlıca'dan demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Torunlarınıza da çok selamlar. Allah bağışlasın.
1: Dünyada garip kaldım, aşkınla yola daldım.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. İsmet hocam neden çıkmıyor demişler. Aleyküm selam. İsmet hocamız şehir dışında, inşallah pazartesi gününden sonra yayında olacak. Selamünaleyküm abi, İstanbul'dan Mustafa Dursun Sevdalıyım adlı eseri istiyorum. Tüm Resul aşıklarına gelsin. Beni de çekilişe katar mısın demişler. Aleykümselam. Bugün çekiliş yok efendim.

0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yeni saatte inşallah yine mesajlarınızdan gelen eserlerden dinletmeye devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsanoğlunun her an işleyebileceği hatalardan kaçının. Ahiret için azık hazırlayın. Çünkü oraya dönüş yakındır. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh. Ahiretiniz için amel edin ki dünya işleriniz de düzene girsin. Hazreti Ömer radiyallahu anh. Dünya hayatını ciddiye alın. Gaflete düşmeyin ki burada yaşadığımız hayatın hesabı ahirette size sorulurken yaptıklarınız görmezden gelinmeyecektir. Hazreti Osman radiyallahu anh. İyi dinleyin. Size dünyadan göçeceğiniz bildirilmiştir. Gerekli azığınızı hazırlayın. Hazreti Ali radiyallahu anh.
2: Dost kervanı.

Devam ediyor efendim program. Birazdan bu eseri dinleteceğim. 0543 224 0108. Selamünaleyküm, nasılsınız? Eşref Ziya, Yalnızlığın Şarkısı, eseri dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Aleykümselam. Elhamdülillah, iyi, sizler de iyisinizdir inşallah. Selamünaleyküm, kırmızı güller çalar mısınız demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, Adana'dan dinliyorum. Hayırlı yayınlar. Fatih Özmen'den Ağırdır parçasını dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim.

0: Nida. Radyo Nida. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Devam ediyor efendim program, sizlerden gelen eserler eşliğinde. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm kardeşim, ben de bir ilahi istiyorum. Ben yanıp kül olurum, kül renginde gül olurum diye bir eser. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin. Aleyküm selam. Bu eseri biliyorum aslında ama hangi eser? Ben yanıp kül olurum, kül renginde gül olurum. Şu an hatırlayamadım ama inşallah bulurum efendim.

Selamünaleyküm, ben Necden. Bugün saat 12'de yayında olan İbrahim Erden abinin sohbetin linki varsa atar mısınız? Allah razı olsun. Bayram Büyük Oruç'tan Ağlarım adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. İbrahim abinin sohbeti değil efendim bu. Ercan Deniz seslendiriyor linki.

Selamünaleyküm Mehmet, kolay gelsin. Ben İslam abin, halkayı zikir ilahisi çalar mısın demiş. Aleyküm selam. Çok selamlar abi, hürmetler, saygılar. Selamlar olsun.

16.42 şu anda saatler. Program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Sizlerden gelen eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Birazdan Halkayı Zikir adlı eser sıraya düşecek.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

16.56 efendim saatler. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin çalışan herkese. Hayırlı günler, hayırlı işler olsun. Allah'a emanet olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle, fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun, sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Çol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel, tarık-ı Mustafa'da, örnek insan ol, örnek.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine mülkat dili agahımız vardır. O Şah-ı Nakşbend'in bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi, kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

0: iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annen buyurdu. Sonra kim dediler. O, annen buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu an şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: Hifa Hatun radıyallahu anha Medine'de güzelliği ve ahlakıyla bilinirdi. Çok sabırlı, tevekkül sahibi, kazaya rıza gösteren ve sevgililer sevgilisine çok bağlı olan, her sözünü dinleyen bir kadındı. Hep ahirete hazırlanıp ona yarar ameller işlemeye çalışırdı. Bir gün Efendimizin huzuruna geldi. "Ey Allah'ın Resulü, beni cennete götürecek bir amel öğretir misin?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce evlenmen lazım. Bununla dininin yarısını emniyete alırsın," buyurdu. Bu emir üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, benim dengim kim olabilir? Bana Habeşistan hükümdarı Melik Necaşi evlenme teklifinde. Lakin ben onun bu teklifini kabul etmeyip reddettim. Bugünse ahirette kurtuluşun evlenmekte olduğunu buyuruyorsunuz. Ya Resulallah, siz kimi beğenip uygun görürseniz bana, ben ona razıyım," dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hifa Hatun, ashabından kimin ismini verirse, diğerlerinin ümitsiz olacağını anlayıp, sabah namazına mescide en evvel kim gelirse, onunla evlen," buyurdu. Sahabelerin hepsi bu duruma razı oldu. Allahu Teala onlara öyle bir uyku verdi ki hiçbir sahabe erkenden uyanamadı. Hepsi namaz vaktine az bir süre kala uyandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldi ve beklemeye başladı. Önce kimin geleceğini merak ediyordu. Mescide ilk önce Hazreti Süheyb geldi radıyallahu anh. Hazreti Süheyb, kimsesi olmayan, fakir, rengi siyaha yakın, görünüşü diğer insanlar kadar ilgi çekmeyen, uzun boylu, zayıf, çelimsiz, ince yapılı bir sahabeydi. Hifa Hatunsa son derece güzel ve zengindi. Efendimiz namazdan sonra Hifa Hatun'u çağırarak durumu bildirdi. Hifa Hatun, Allah-u Teala'nın kazasına razı olduğunu Efendimiz'e arz etti. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu durum üzerine hutbe okudu. Nikah akdi yapıldı ve "Ey Süheyb, kalk bu hanımın için bir şey al," buyurdu. Hazreti Süheyb, "Ya Resulallah, dünyalık olarak yanımda ne bir dirhem gümüşüm ne de içinde yatacak ve barınacak bir evim var. Benim evim mescit," dedi. Hifa Hatun Hazreti Süheyb'e 10.000 dirhem gümüşlük bir kese göndererek filanca yerdeki hazır konağı da ona hediye ettiğini bildirdi. Böylece nikahları da kıyıldı. Bu evliliğe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti. Ashab-ı kiram da Hifa Hatun'un bu hareketini çok övüp İkisi için Allahu Teala'ya dua ettiler. Ve Hazreti Süheyb ile Hazreti Hifa kalkıp konaklarına geçtiler. Yemekten sonra yatma vaktinde Hifa Hatun, "Ey Süheyb, iyi bil ki ben sana nimetim, sen bana mihnetsin. Sen bu nimete şükür, ben bu mihnete sabır için gel. Bu geceyi Rabbimize ibadet ve taatle geçirelim. Sen şükrediciler, ben de sabır ediciler sevabına kavuşayım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennette yüksek çardak vardır. Burada yalnız şükredenler ve sabredenler bulunur," buyurdu. "Rabbimiz izin verirse, ikimiz de o cennette olalım. Dua ederim." "Tamam," dedi Süheyb radıyallahu anh. Zifaf gecesinde ikisi de Allahu Teala'ya karşı bütün geceyi ibadetle geçirdiler. Sabahleyin Hazreti Süheyb mescide geldi. Cebrail aleyhisselam geceki durumdan Efendimiz'i haberdar etti. cennet ve cemali ilahi ile müjde verdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Ey Süheyb, geceki halinizi sen mi anlatırsın, ben mi söyleyeyim?" buyurunca, "Ya Resulallah, siz buyurun," dedi. Efendimiz, "Siz cennetliksiniz ve Allahu Teala'yı göreceksiniz," müjdesini verdi. Hazreti Süheyb sevincinden ve Allahu Teala'yı görmek ve ona kavuşmak aşkından secdeye kapanarak yaşlı gözlerle dua etti. "Ya Rabbi, eğer beni mağfiret ettiysen hiçbir günaha bulaşmadan ruhumu al," dedi. Allahu Teala onun bu duasını kabul ederek secdede ruhunu aldı. Eshab-ı kiram efendilerimiz de bu ilginç ve insanı etkileyen durum karşısında gözyaşı döktüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha şaşılacak şey, Hifa'nın da bu anda ruhunu Allah'a teslim etmiş olmasıdır," buyurdu. Hifa Hatun da vefat etmişti. Her ikisinin de namazını kılarak yan yana defnettiler. Başları ucuna iki tahta diktiler. Tahtanın birine, "Bu Allahu Teala'nın nimetine şükredenin kabridir." Diğerine de, "Bu Allahu Teala'nın mihnetine sabredenin kabridir." yazılmıştı.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo.

Aynı duayı kaçıncı kez ettiğini hatırlamıyorsun artık. İlk günkü heyecanın yerini daha derin, daha yorgun, daha sessiz bir bekleyiş aldı. Ellerini yine semaya kaldırıyorsun. Fakat bu defa sesin eskisi kadar güçlü çıkmıyor. Dilin Allah'ım diyor. Kalbin ise arka tarafta başka bir cümleyi fısıldıyor. Acaba bu dua hiç duyulmadı mı? İşte insanın dua yolculuğundaki en hassas yer burasıdır. Dilek henüz verilmemiştir. Kapı henüz açılmamıştır. İşaret henüz görünmemiştir. Ama asıl imtihan, duanın cevabından önce kalbin cevabında başlar. Duada ısrar, sadece aynı şeyi tekrar tekrar istemek değildir. Duada ısrar, kulun kendi çaresizliğini her defasında yeniden fark etmesidir. İnsan ister, bekler, yorulur, tekrar ister. Bu tekrarın içinde gizli bir terbiye vardır. Her dua, kalbin üzerindeki kabuğu biraz daha inceltir. Her yakarış, insanı kendi gururundan biraz daha uzaklaştırır. Her Ya Rabbi deyişi, kulun kalbine şunu öğretir. Ben kendi başıma yetmiyorum. Ben sonucu yaratamıyorum. Ben kapıyı açamıyorum. Ben kalpleri çeviremiyorum. Ben sadece istemeyi biliyorum. Vermek ise sana aittir. İbn-i Ataullah el-İskenderi'nin hikmet çizgisinde çok sarsıcı bir uyarı vardır. Duada ısrar ettiğin halde bağışın gecikmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Allah kabulü vaat etmiştir. Fakat senin seçtiğin vakitte değil, kendi dilediği vakitte. Senin dar arzuna göre değil, senin hakkında murat ettiği hayra göre. Bu bakış, duanın gecikmesini reddedilme gibi gören kalbi uyandırır. İnsan çoğu zaman kendi istediği şeyi, kendi istediği zamanda, kendi hayal ettiği biçimde bekler. O vakit gelmeyince, duam kabul olmadı der. Halbuki dua, sadece istenen şeyin dünyada hemen görünmesiyle ölçülmez. Birincisi, Allah neden kulunun aynı kapıyı tekrar tekrar çalmasını ister? İkincisi, kabul olmadığını sandığımız duaların arkasında ne vardır? Bu iki soruya acele cevap verilmez. Bunlar kalbin yavaşça duyacağı sorulardır. Zira dua, sadece ihtiyacı gidermek için yapılan bir istek değildir. Dua, kulun Rabbi ile ilişkisidir. İlişki derinleşmeden isteklerin anlamı da tam anlaşılmaz. İmam Gazali'nin zikir, kalp terbiyesi, sabır ve tevekkül üzerinde dururken gösterdiği ana yön şudur. Kulun dış davranışları kalbin halinden ayrılmaz. Dil dua ederken, kalp dağınıksa istek çoktur ama teslimiyet zayıftır. İnsan Allah'tan ister fakat içten içe kendi seçtiği sonuca bağlanır. Verilirse şükreder, gecikirse kırılır. Açılırsa sevinir, kapalı kalırsa ümidini yitirir. Gazali'nin kalp terbiyesi burada insanı daha derin bir yere çağırır. Dua ederken sadece istediğin şeyi değil, isteyen kalbin halini de kontrol et. Bir insan dua ederken ne ister? Görünürde evlilik ister, evlat ister, rızık ister, şifa ister, iş ister, huzur ister, kurtuluş ister, adalet ister. Bunların her biri meşru olabilir. Fakat duanın içinde daha gizli bir istek vardır. İnsan aslında görülmek ister, duyulmak ister, sahipsiz olmadığını bilmek ister. Rabbim beni unutmadı diye hissetmek ister. İşte geciken dua, kulun bu en derin ihtiyacını ortaya çıkarır. Dileğin gecikmesi, kalbin neye dayandığını açığa çıkarır. Sen Allah'a mı bağlısın, yoksa sadece istediğin sonuca mı? Dua hemen kabul edildiğinde insan sevinir. Fakat hemen verilen şey her zaman kalbi olgunlaştırmaz.
Bazı cevaplar hızlı gelir, kul şükreder ve yoluna devam eder. Bazı cevaplar gecikir, kulun içinde saklı acelecilik ortaya çıkar. Bazı kapılar kapalı kalır, kul kendi nefsindeki ısrarı görür. Bazı istekler verilmez, kul sonradan korunmuş olduğunu anlar. Dua yolculuğu bu yüzden sadece istedim ve aldım çizgisinden ibaret değildir. O çizgi çocukça bir beklentidir. Manevi olgunluk, istedim, bekledim, anlamadım, yine de Rabbime güvendim diyebilmektir. İbn-i Arabi'nin zahir ve batın penceresinden bakıldığında dua da iki yüzlüdür. Zahirde kul ellerini açar ve bir şey ister. Batında ise Allah kulun kalbinde başka bir kapı açar. Zahirde istenen şey, iş, ev, şifa, insan, fırsat ya da kurtuluştur. Batında öğrenilen şey, acziyet, sabır, edep, teslimiyet, hüsnü zan ve Allah'a yakınlıktır. İnsan çoğu zaman zahirdeki isteğe kilitlenir. Allah ise kulun batınındaki inşayı sürdürür. Sen bir kapının açılmasını beklerken, belki de Allah için de daha büyük bir kapı açmaktadır. İşte burada duada ısrarın ilk gizli hikmeti belirir. Israr kalbi diri tutar. İnsan dua etmeyi bıraktığında çoğu zaman sadece bir isteği bırakmaz. Rabbi ile konuşmayı da azaltır. Dertli insanın duası kalbin Allah'a bağlı kalmasını sağlar. İstediği şey gelmese bile kul yine Allah'ın kapısındadır. Kapıda durmak bazen kapının açılmasından daha değerlidir. Çünkü kapı açıldığında kul nimete dönebilir. Kapıda beklerken Rabbine dönmeyi öğrenir. Büyük ariflerin sıkça işaret ettiği nokta budur. Asıl nimet, verilen şeyden önce Allah'a yönelmiş bir kalptir. Duada ısrarın ikinci hikmeti, nefsin aceleci hükmünü kırmasıdır. Nefis hemen ister, beklemek istemez. Şimdi olsun der, benim seçtiğim gibi olsun der. Benim istediğim kişiden gelsin der. Benim planladığım kapıdan açılsın der. Dua uzadıkça nefis rahatsız olur. Kulun içinde sabırsızlık yükselir. Tam bu noktada kalp eğitimi başlar. İnsan kendine sorar. Ben Allah'tan hayrı mı istiyorum, yoksa kendi arzumun onaylanmasını mı? Ben Rabbimin ilminden razı mıyım, yoksa sadece kendi planımın gerçekleşmesini mi kulluk sanıyorum? İmam Rabbani'nin mektubat geleneğinde kulluk, ölçülü ve sağlam bir teslimiyet çizgisinde anlaşılır. İstek vardır, fakat isyan yoktur. Arzu vardır, fakat edep kaybolmaz. Dua vardır, fakat Allah'ın takdirine karşı gizli bir meydan okuma yoktur. Bu duruş, bugünün insanı için çok önemlidir. Modern zihin her şeyi hızla almak ister. Sipariş verir gibi dua etmek ister. Takvim belirler gibi kader belirlemek ister. Oysa kulun takvimiyle ilahi hikmet aynı şey değildir. Sen yarına hazır olduğunu sanırsın. Allah senin daha pişmen gerektiğini bilir. Sen o kapının hayır olduğunu düşünürsün. Allah ardındaki zararı bilir. Duada ısrarın üçüncü hikmeti, kalbi insan kapılarından çevirip Allah'ın kapısına sabitlemesidir. İnsan önce insanlardan medet umar. Birinden haber bekler. Birinin desteğine bağlanır. Bir makamdan çözüm bekler. Bir doktorun cümlesine, bir yöneticinin kararına, bir akrabanın yardımına, bir fırsatın gelmesine tutunur. Bunlar sebeptir, değersiz değildir. Fakat sebep, kalpte Allah'ın yerine geçerse, insan yorulur. Duada ısrar eden kul, zamanla şunu öğrenir. Bütün kapılar, bir kapıya bağlıdır. O kapı Allah'ın rahmet kapısıdır. Abdülkadir Geylani'nin irşat dilinde bu hakikat çok güçlüdür. Kalbi halkın elindekine esir etme,
Hakkın kapısında dur. İnsanlardan gelen yardım gelirse Allah'ın vesilesidir. Gelmezse Allah'ın rahmeti bitmiş değildir. Bu bakış duayı daha temiz hale getirir. Kul artık sadece falanca yardım etsin diye değil, Allah'ım hayrı hangi vesileyle dilemişsen onu bana yaklaştır diye dua eder. Bu cümle kalbi rahatlatır. Çünkü artık tek bir kişiye, tek bir yola, tek bir ihtimale mahkum değilsindir. Allah'ın yolları senin hesabından geniştir. Kabul olmayan dua meselesine gelince, önce şu yanlış cümleyi düzeltmek gerekir. Müminin samimi duası Allah katında boşa gitmez. Fakat her dua dünyada aynı biçimde, aynı zamanda görünmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerde duanın farklı şekillerde karşılık bulabileceği bildirilir. Kulun istediği verilir, bir kötülük ondan uzaklaştırılır ya da karşılığı ahirete saklanır. Bu bakış, kabulü sadece dünyadaki görünür sonuçla sınırlayan dar anlayışı kırar. Sen olmadı sanırsın. Belki o dua başına gelecek daha büyük bir musibeti çevirmiştir. Sen verilmedi dersin. Belki ahirette karşına seni şaşırtacak bir ecir olarak çıkacaktır. Dua hakkında aceleci davranmamak bu yüzden çok önemlidir. İnsan birkaç defa ister, sonra sonucu göremeyince kalbini geri çeker. Dua ettim ama olmadı der. Bu cümlede gizli bir pazarlık kokusu vardır. Sanki kul dua etmiş, karşılığını kendi şartlarına göre beklemiş ve istediği tablo gelmeyince kapıdan dönmüştür. Oysa dua, ticaret anlaşması değildir. Dua kulluktur. Kul Rabbine yönelir. Rabbinden ister. Sonucu onun ilminde bırakır. Eğer hemen verirse şükreder. Geciktirirse sabreder. Farklı bir hayır verirse razı olur. Ahirete saklarsa ümidini büyütür. İbn Ataullah'ın hikmetli sözü burada kalbi sarsar. İstediğin şeyin gecikmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Bu sözün derinliği şuradadır. Gecikme Allah'ın cimriliği değildir. Gecikme Allah'ın unuttuğu anlamına gelmez. Gecikme duanın havada kaldığını göstermez. Gecikme çoğu kez vaktin henüz olgunlaşmadığını gösterir. Meyve dalda erken koparılırsa tadı eksik olur. İnsan bazı nimetleri vaktinden önce alırsa taşıyamaz. Kalp hazır değilken gelen nimet, şükür yerine gaflet doğurabilir. Allah'ın vermesi kadar bekletmesi de hikmet taşır. Burada insanın kabul anlayışını genişletmesi gerekir. Mesela bir insan yıllarca evlilik için dua eder. Gecikme onu yaralar. Fakat o süreçte kendi kalbini, beklentilerini, bağlanma biçimini, karakterini, sabrını ve Allah'a güvenini tanır. Bir insan evlat için dua eder. Cevap gecikir. O bekleyişte kalbi daha derin bir merhamet öğrenir. Bir insan şifa ister. Hastalık uzar. O süreçte hayatın kıymetini, aczin hakikatini, insanların samimiyetini ve Allah'a muhtaçlığını görür. Bir insan rızık ister. Kapılar hemen açılmaz. O darlıkta helal hassasiyetini, sabrı, kanaati ve izzeti öğrenir. Bu acıyı küçümsemek değildir. Geciken dua insanı gerçekten yorar. Kalp gerçekten kırılır. Göz gerçekten dolar. İnsan gecenin bir vaktinde sessizce ağlayabilir. Bu haller kulluğun dışına çıkmaz. Peygamberler de dua etti. Peygamberler de bekledi. Hazreti Zekeriya aleyhisselam yaşlılık çağında evlat için dua etti. Hazreti Eyüp aleyhisselam hastalık içinde Rabbine yöneldi. Hazreti Yunus aleyhisselam karanlıklar içinde "Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben zalimlerden oldum" diyerek niyaz etti.
Demek ki dua, aczin dili olduğu kadar peygamberlerin yoludur. Hazreti Zekeriya'nın duası bize çok şey öğretir. O, sebeplerin zayıfladığı bir zamanda Rabbine yöneldi. Bedensel imkanlar azalmıştı, yaş ilerlemişti, zahire göre umut daralmıştı. Fakat dua, zahirin bittiği yerde batının kapısını çalar. Allah dilerse yaşlılık engel değildir. Allah dilerse kısır görünen bir yerden hayat çıkar. Allah dilerse insanların artık olmaz dediği yerde yeni bir müjde yaratır. Bu kıssa dua eden kalbe şunu söyler: sen sebeplere bakarak ümitsizliğe düşme. Sebepler Allah'ın kudretine sınır koyamaz. Hazreti Eyyub'un duası başka bir terbiyedir. O acısını Allah'a arz etti. Fakat arz edişinde edep vardı. Bana zarar dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diyerek Rabbine yöneldi. Bu dua, şikayetle arz arasındaki farkı öğretir. Şikayet Allah'ın hükmüne itiraz kokusu taşıyabilir. Arz ise kulun aczini Rabbine açmasıdır. İnsan Allah'ım yoruldum diyebilir. Dayanmakta zorlanıyorum diyebilir. Kalbim daralıyor diyebilir. Bunlar isyan değildir. İsyan, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve onun hükmünü haksız görmekle başlar. Hazreti Yunus'un duası ise karanlığın içindeki tevhid dersidir. Deniz, gece ve balığın karnı, üç karanlık içinde bir kul. Dışarıdan bakıldığında bütün çıkış yolları kapanmıştı. Fakat dua, en kapalı yerde bile Allah'a ulaşır. Bu kıssa insana şunu hatırlatır: mekan dar olabilir, imkanlar tükenmiş görünebilir, insanlar seni duymayabilir, fakat Allah'a giden yol kapanmaz. Samimi bir tevbe, içten bir yakarış, nefsini suçlayan edepli bir cümle, karanlığın kalbinde kapı açabilir. Duada, ısrarın dördüncü hikmeti, kulun ne istediğini temizlemesidir. İnsan ilk dua ettiğinde çok ham olabilir. İstediği şeyin ardında gösteriş, hırs, kıskançlık, sahiplenme, intikam, korku ya da nefsani bir bağ bulunabilir. Dua uzadıkça kalp bu istekleri fark eder. Mesela biri bir makam ister. Süreç uzadıkça o makamı Allah rızası için mi, yoksa insanların gözünde büyümek için mi istediğini görür. Biri bir ilişki ister. Bekleyiş uzadıkça sevgisinin içinde bağımlılık mı, emanet şuuru mu olduğunu anlar. Biri zenginlik ister. Gecikme ona paraya güvenip güvenmediğini gösterir. İmam Gazali'nin nefs muhasebesi burada çok işe yarar. Dua ederken kendine şu soruları sor: bunu gerçekten hayır için mi istiyorum? Bu gerçekleşirse Allah'a daha mı yaklaşırım, yoksa dünyaya daha mı bağlanırım? Bu isteğin içinde bir kul hakkı, bir kibir, bir riya, bir acelecilik var mı? Bu verilmezse Allah'a küsecek miyim? Eğer küseceksem ben Allah'a mı kulluk ediyorum, yoksa isteğime mi? Bu sorular duayı arındırır. Kul istediğini daha edepli istemeye başlar. Duada ısrarın beşinci hikmeti, duanın kendisini nimete dönüştürmesidir. İnsan ilk başta sonucu ister. Sonra dua ettikçe dua anındaki yakınlığı tatmaya başlar. Secdede kalbin yumuşar. Seher vakti gözyaşı gelir. Bir ayeti duyunca içindeki düğüm çözülür. Aynı dilek hala verilmemiştir. Fakat sen artık eskisi gibi değilsindir. Daha derin, daha sakin, daha teslim, daha ölçülü bir kalbin oluşmuştur. Bu değişim çoğu zaman istenen şeyden daha büyük bir nimettir. İbn Arabi'nin fütuh anlayışına
burada işaret etmek gerekir. Fütuh sadece dışarıda bir kapının açılması değildir. Kalpte bir idrak kapısının açılmasıdır. İnsan yıllardır beklediği sonuca ulaşmadan da içinde bir genişlik bulabilir. Hala cevap gelmemiştir ama kalpte yeni bir anlayış doğmuştur. Hala bekleyiş sürüyordur ama insan artık beklerken yanmamayı öğrenmiştir. Hala kapı kapalıdır ama kul kapının sahibini tanımıştır. Bu manevi bir açılıştır. Kabul olmayan duaların ardındaki sırlardan biri de korunmadır. İnsan istediği şeyin yalnızca parlak yüzünü görür. Allah ise sonunu bilir. Sen bir kapıyı hayır sanırsın. Ardında kalbini bozacak bir imtihan olabilir. Sen bir insanı mutluluk sanırsın. O insan seni ibadetten, huzurdan, ahlaktan uzaklaştırabilir. Sen bir makamı nimet sanırsın. O makam nefsini büyütüp kalbini karartabilir. Sen bir parayı kurtuluş sanırsın. O para seni harama, kibre ya da gaflete taşıyabilir. Verilmemesi mahrumiyet değil, koruma olabilir. Bu noktada kulun duası daha olgun hale gelir. Artık sadece Allah'ım bunu ver demez. Allah'ım hayırlıysa ver, hayırsızsa kalbimi ondan çevir der. Bu cümle çok değerlidir. Zira insan her arzusunu hayır zanneder. Nefis istediği şeye güzel bir isim bulur. Hırsına gayret der, bağımlılığına sevgi der.

Asıl soru, kapı kapalıyken ne düşündüğündür. Rabbim beni unuttu mu diyorsun? Ben değersizim mi diyorsun? Bu hiç düzelmeyecek mi diyorsun? Yoksa ben göremesem de Rabbim görüyor. Ben bilmesem de O biliyor. Ben acele etsem de O hikmetle takdir ediyor diyebiliyor musun? Hasan-ı Basri'nin havf ve reca dengesinde bu ölçü çok önemlidir. Mümin ne ümitsizlik çukuruna düşer ne de gevşek bir güvenle gaflete kapılır. Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Kendi nefsini de tamamen temize çıkarmaz. Dua ederken ümit taşır, beklerken edep taşır, gecikmede sabır taşır, verilince şükür taşır. Bu dört hal birleştiğinde dua, kalbi olgunlaştıran büyük bir mektebe dönüşür. Dikkat edilmesi gereken bir diğer mesele, günah ve helal hassasiyetidir. İnsan duasının kabulünü ister, fakat hayatında Allah'ın razı olmadığı kapıları açık bırakabilir. Dil dua eder ama aynı dil gıybet eder. El semaya kalkar ama aynı el harama uzanır. Kalp huzur ister ama içinde kin, kibir ve haset büyütür. Elbette Allah'ın rahmeti geniştir. Fakat kul duasıyla hayatı arasında bağ kurmalıdır. Dua sadece söz değil, yöneliştir. Yöneliş doğruysa davranışlara da yansır. İmam Rabbani'nin sünnete bağlı tasavvufi çizgisi burada net bir ölçü verir. Maneviyat ölçüsüz duygu değil. Allah'ın razı olduğu hayata yönelmektir. Dua eden kul namazını önemser, helal lokmaya dikkat eder, kul hakkından sakınır, dili temizlemeye çalışır, kalbini hasetten ve kibirden arındırmak ister. Bunları eksiksiz başaramasa bile yönü bu olur. Dua, hayatın dışına eklenen ayrı bir ritüel değil, hayatın tamamını Allah'a çeviren bir kapıdır. İnsan yorulabilir, duayı yıllarca taşımak kolay değildir. Fakat usanç geldiğinde duayı bırakmak yerine duanın dilini değiştirmek gerekir. Hep aynı kelimeleri söylemek zorunda değilsin. Bir gün uzun uzun anlatırsın. Bir gün sadece Allah'ım, sen biliyorsun dersin. Bir gün ağlarsın. Bir gün susarsın. Bir gün secdede kelime bulamazsın. Sessizlik de dua olabilir. Yeter ki kalp Allah'tan kopmasın. Kimi dualar kelimeyle değil, halle yapılır. Hasta yatağında sabır bir duadır. Helal rızık için ter dökmek bir duadır. Haksızlığa rağmen ahlakını bozmamak bir duadır. Evladın için gece uyanıp içinden geçirdiğin sızı bir duadır. Kimse görmeden verdiğin sadaka bir duadır. Harama yaklaşmayıp Allah'tan temiz kapı istemek bir duadır. Kalbin Allah'a dönükse, hayatın birçok anı dua diline dönüşür. Şu da unutulmamalı. Dua etmek sonucu zorla Allah'tan almak değildir. Dua, kulun Allah karşısındaki yerini bilmesidir. Bu yüzden duada edep gerekir. Kul ister, fakat emretmez. Ağlar, fakat isyan etmez. Israr eder, fakat Allah'ı kendi zamanına mahkum etmeye kalkmaz. Kapıyı çalar, fakat kapının sahibine saygısını kaybetmez. İşte büyük ariflerin yolu budur. Onlar çok istemeyi öğütler, fakat çok istemenin içinde teslimiyeti kaybetmemeyi de şart koşar. İbn-i Ataullah'ın duanın gecikmesine dair hikmeti, bugünün aceleci insanı için keskin bir ilaç gibidir. İnsan hemen görmek ister, hemen rahatlamak ister, hemen emin olmak ister. Oysa Allah kuluna sadece istediğini vermekle rahmet etmez, bekletirken de rahmet eder. Bekleyiş kalbi yavaşlatır. Yavaşlayan kalp daha iyi görür. Daha iyi gören kalp nefsini tanır. Nefsini tanıyan kul Rabbine daha temiz yönelir. İnsan orada şunu fark eder.

ben istediğim şeyin peşinden giderken aslında Allah beni kendine çağırıyormuş. İlk başta kapı için dua ettim. Sonra kapının sahibini tanıdım. İlk başta nimet istedim. Sonra nimeti vereni sevdim. İlk başta kurtuluş istedim. Sonra aczimin beni Rabbime yaklaştırdığını gördüm. İlk başta cevabı bekledim. Sonra bekleyişin içinde kalbimin değiştiğini fark ettim. İşte duanın en gizli sırrı buradadır. Bu sözler, dua et ama dünyadan hiçbir şey bekleme anlamına gelmez. Mümin dünyası içinde dua eder, ahireti içinde. Rızık ister, sağlık ister, evlat ister, huzur ister, kolaylık ister, başarı ister. Peygamberler de istedi. Fakat müminin isteği edeplidir. O bilir ki Allah'ın seçimi kendi seçiminin üstündedir. Bu yüzden duasının sonuna kalben şu teslimiyeti ekler. Rabbim, benim istediğim değil, senin razı olduğun hayır olsun. Şimdi kendi kalbine dön ve sor. Hangi duada yoruldun? Hangi meselede artık istemekten utanıyorum noktasına geldin? Hangi kapının önünde uzun zamandır bekliyorsun? Hangi cevabın gecikmesi seni Allah hakkında kötü zanla yaklaştırdı? Bu soruları dürüstçe sor. Sonra kalbine şunu söyle. Benim duam kaybolmadı. Benim gözyaşım boşa gitmedi. Benim secdem unutulmadı. Benim içimde sessizce taşıdığım o sızı Allah katında değersiz değil. Duanı bırakma ama duanın şeklini olgunlaştır. Sadece isteme, teslim ol. Sadece bekleme, kendini arındır. Sadece sonuç arama, Allah'a yakınlığı fark et. Sadece ver deme, beni hayra hazırla de. Sadece kapıyı aç deme, kalbimi de aç de. Sadece bu olsun deme, hayırlı olan olsun ve kalbim ona razı olsun de. İşte o zaman dua, içindeki yarayı büyüten bir beklenti değil, kalbini tedavi eden bir nur olur. Günlük hayatında bu hakikati canlı tutmak için küçük bir düzen kur. Seher vaktinde birkaç dakika bile olsa dua etmeye çalış. Duaya, Allah'a hamd ederek başla. Duanın kabulü için kendini de gözden geçir. Helal lokmana dikkat et. Kimsenin hakkını üzerinde taşıma. Kalbinde birine karşı ağır kin varsa Allah'tan onu temizlemesini iste. Dilini gereksiz şikayetten koru. Sadaka ver. Anne babanın duasını almaya çalış. Mazlumun ahından sakın. Birine iyilik yap ve karşılığını Allah'tan bekle. Bunlar duayı bir ahlak ikliminin içine yerleştirir. Dua eden insan sadece isteyen insan değil, dönüşmek isteyen insandır. Kabul olmayan dua, sandığın şeyin ardında belki de üç büyük sır vardır. Birincisi, Allah seni henüz göremediğin bir zarardan koruyordur. İkincisi, seni istediğin nimete hazırlıyordur. Üçüncüsü, dünyada verilse kısa sürecek bir şeyi ahirette ebedi bir karşılık olarak saklıyordur. Kul bunların hangisi olduğunu çoğu zaman bilmez. Fakat bilmemek, Allah'a güvenmeye engel değildir. Tam tersine tevekkül bilmediğin yerde başlar. Allah'ım, ellerini semaya kaldırıp da cevabını bekleyen bütün kullarına ferahlık ver. Yıllardır aynı duayı taşıyan, umuduyla yorgunluğu arasında kalan, duam duyuluyor mu diye içinden geçiren kalplere yakınlığını hissettir. Bizi aceleci kullardan eyleme. Bizi senin rahmetinden ümit kesenlerden eyleme. Bize hayırlı olanı sevdir, hayırsız olanı kalbimizden uzaklaştır. Geciken dualarımızda sabrımızı güzelleştir. Verdiğinde şükrümüzü artır. Vermediğinde kalbimizi kötü zandan koru. Allah'ım, bize İmam Gazali'nin öğrettiği gibi kalbimizi muhasebe etmeyi,
Nefsimizin gizli hilelerini tanımayı ve duamızı ihlasla güzelleştirmeyi nasip et. Bize İbni Arabi'nin işaret ettiği gibi, zahirde takılı kalmadan olayların batınındaki hikmeti sezebilmeyi ver. Bize İmam Rabbani'nin yolunda sünnete bağlı, ölçülü ve sağlam bir teslimiyet lütfet. Bize İbni Ataullah'ın hikmetlerinde öğretilen o derin bekleyiş edebinden pay ver. Bize Abdülkadir Geylani'nin nasihatlerinde görülen izzetli kulluk duruşunu, Hasan-ı Basri'nin havf ve reca dengesini, Mevlana'nın derdi rahmet kapısına çeviren gönül genişliğini nasip et. Ya Rabbi, kabulünü beklediğimiz dualarımızı hayra çevir. Eğer istediğimiz şey bizim için hayırlıysa, onu en güzel vakitte, en temiz şekilde nasip et. Eğer hayırsızsa, kalbimizi ona esir olmaktan kurtar. Bizi yanlış kapıların önünde yorma. Bizi nefsimizin ısrarına bırakma. Bize senin muradına razı olacak bir kalp ver. Duamızı dilimizde alışkanlık, kalbimizde uyanıklık, hayatımızda istikamet haline getir. Allah'ım, duamı sana emanet ediyorum. Sonucu da, vakti de, yolu da, vesileyi de ona bırak. Israr etmeyi bırakma, fakat isyan etmeyi de kalbine yaklaştırma. Ağla, iste, bekle, secde et, çalış, sabret. Ama Allah hakkında güzel zannını koru. Duan kabul olmadı sanma. Belki de senin için görünmeyen bir yerde, senin aklının yetişemeyeceği kadar güzel bir cevap hazırlanıyor. Unutma, kapı geç açılabilir. Ama Allah'ın rahmet kapısı hiçbir samimi kula kapanmaz. Selam ve dua ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiüs-Sagir, 6580.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma, gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

0: Ben Allah. Allah, Allah. El Hakem ya Allah. Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El Adlu ya Allah.
0: Allah. Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah,
0: Allah. En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere

0: her şeyi geniş olan Allah.
1: El-Hakim ya Allah.
0: Bütün işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedud ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El-Mecid ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'is ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir farklılık oluşturmak istiyorsan, dün olanlara cevap vermeye çalışmak yerine yeni şeyler söylemeye yapmaya odaklan. Seth Godin.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz" dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer" dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi" dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki" dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın" diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün" dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

Enes bin Malik radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında şöyle dua ederdi. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak durumu ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Müslim, Zikir 64.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve Suffe'dekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar, sevgili peygamberimize, aline ve ashabına salatü selamlar gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Her zaman olduğu gibi sizlere önce ayet-i kerimeleri aktaracak, sonra onların tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazdığı Ruhul Beyan adlı tefsirden işlemeye gayret edeceğiz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri. Araf suresi 167 ila 174. ayetler.

Sadakallahu'l-Azim. Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Yüce Rabbimizin her birimiz için bir salih amel olarak yazmasını niyaz ediyoruz. Ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam Hazeratı'nın ruhlarına, Peygamber Efendimizin Ezvacı Tahiratı'nın, Al ve Ashabı'nın ruhlarına, Bedir'de ve Uhud'da ilk İslam şehitleri olarak tarihe geçen bütün aziz şehitlerimizle birlikte, bugüne kadar ilahi kelimetullah için, vatan için, bayrak için, mukaddesat için canlarını veren bil cümle şehitlerimizin ruhlarına ve yine bütün İslam alimlerinin, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahayı İslam'ın ve kibar-ı evliya ile birlikte Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın da ruhlarına hediye ediyoruz. Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Yüce Mevlamız Araf suresinin 167. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara, yani İsrail oğullarına, en kötü eziyeti yapacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk verendir ve o aynı zamanda çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Değerli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine ayette geçen İlk ifadeyle başlıyor. Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü, yani onları zelil kılmak, cizye vermeye mecbur edilmek gibi türlü türlü azap şekillerini yapacak kimseler göndereceğini ilan etti. Ayet-i kerimede geçen el-izan, bildirmek ve azmetmek manasına gelir. Çünkü bir işi yapmaya azmeden ve buna karar veren kişi onu konuşur, fiil ve davranışları ile de belli eder. Allah Teala'nın bir işe azmetmesi ise o işin onun ilminde sabit olması ve belirlenen vakitte iradesinin o işin vukuuna taalluk etmesinden ibarettir. Buna göre mana şöyledir. Ey Muhammed! Allah Teala'nın elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndermeyi kendi zatına vacip kıldığını Yahudilere hatırlat. Allah Teala Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan sonra onların üzerine Buhtun Nasr'ı göndermiştir. O da yurtlarını harabeye çevirmiş, savaşçılarını öldürmüş, kadınlarını ve çocuklarını esir etmiş, kalanları da cizyeye tabi tutmuştur. Yahudiler cizyeyi mecusilere veriyordu. Nihayet Allah Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. O da onları cizyeye bağladı. Haddadi der ki, bu ayette Yahudilerin kıyamete kadar asla izzet ve şeref sahibi olamayacaklarına delalet vardır. Ve ayet şöyle devam ediyor. Şüphesiz Rabbin çabuk ceza verendir. Yani onları dünyada iken cezalandırır ve o onlardan tevbe edip imana gelenler için de aynı zamanda çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ayette şöyle bir işaret vardır diyor müellifimiz. Kıyamet gününe kadar kendisine süre verilmiş olan şeytan, halkı Allah'a yakınlıktan uzaklaştırmak, sapıklığa teşvik etmek, kulluktan geri bırakmak ve doğru yoldan saptırmak gibi azabın en kötüsünü yapmak üzere gönderilir. Ayette geçen şüphesiz Rabbin
çabuk ceza verendir ifadesi, onları dünyada cezalandırır ve günahları daha da artsın diye onlara mühlet verir. İşte bu dünyadaki cezadır. Bu aynı zamanda ahiretteki cezayı da gerekli kılar. Ve o çok bağışlayandır. Yani tövbe edip kendine dönenleri bağışlar. Yani ruhlar ve kalpler nefse ve onun arzusuna uymaktan vazgeçip Allah'a dönerler ve mağfiret talebinde bulunurlarsa muhakkak Allah onları affeder. Çünkü o çok esirgeyendir, rahimdir, çok merhametlidir. Tevbe edip kendisine yönelenlere merhamet eder.

Müfessirimiz diyor ki burada bir mana daha vardır. Çabuk ceza verendir ifadesi, yani müminleri bu dünyada korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme gibi çeşitli belalara muhatap kılar. Günahlarına kefaret olması için onları bu bela ve musibetlere sabretmeye de muvaffak kılar. Böylece onlar dünyadan günahlardan temizlenmiş olarak çıkarlar. Ahirette de asla azap görmezler. Ve Allah Teala ahirette onlar için çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Hazreti Yahya aleyhisselam İsa aleyhisselam ile karşılaştı ve İsa aleyhisselam Hazreti Yahya'nın yüzüne gülümsedi. Yahya aleyhisselam, bana ne oluyor ki emniyetteymişsin gibi seni gayet rahat görüyorum dedi. İsa aleyhisselam da, peki bana ne oluyor ki seni sanki Allah'tan ümidini kesmiş gibi asık suratlı görüyorum diye karşılık verdi. Sonra ikisi birden Allah Teala bize vahyini indirinceye kadar bu durumumuz üzere kalalım dediler. Sonra onlara şöyle vahyedildi. İkinizden bana en sevimli olanınız benim hakkımda en çok hüsnü zanda bulunanınızdır. Böylece Hazreti İsa aleyhisselamın isabetli olduğu anlaşılmış oldu. Sadi der ki, Yusuf bunca musibetler görüp hapislerde yattıktan sonra bir gün değeri yücelip hükmü yürüyünce Yakup oğullarının günahını affetmişti. Değil mi ki güzel yüzün bir manası vardır? O da kötülükleri için kardeşlerini hapse atmamış, getirdikleri ufacık şeyi geri çevirmemişti. Biz de senin lütfundan bunu umarız. Sen bu sermayesiz kulunu affeyle ey yüce Rabbimiz. Müfessirimiz diyor ki, akıllıya gereken Rabbi hakkında hüsnü zanda bulunmak ve fakat ona kullukta asla tembellik göstermemektir. Çünkü gemi kuru toprak üzerinde yürümez. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyhin şöyle dediği nakledilmiştir. Basra kabristanına uğradığımda orada Mecnun Sadun ile karşılaştım ve ona nasılsın, halin keyfin nasıl diye sordum. Ey Malik, hiçbir hazırlığı ve azığı olmadan uzun bir sefere çıkmak üzere olan ve kullar arasında adaletle hükmedecek bir Rabbin huzuruna varmak endişesiyle akşamlayıp sabahlayan kişinin hali nice olur dedi. Sonra hüngür hüngür ağladı. Niçin ağlıyorsun diye sordum. Vallahi ne dünyaya tamah ettiğimden ne de ölümden ve çürüyüp gitmekten korktuğumdan ağlıyorum. Fakat iyi amel işlemeden geçen günlerim için ağlıyorum. Vallahi beni ağlatan azığın azlığı, yolun uzaklığı ve geçidin zorluğudur. Bilemiyorum, bundan sonra cennete mi giderim yoksa cehenneme mi? Ondan böyle hikmetli sözleri duyunca insanlar da seni deli sanıyorlar dedim. Şöyle cevap verdi. İsrail oğullarının aldandığı gibi sen de aldanmayasın. İnsanlar beni deli sandı. Halbuki ben deli değilim. Fakat Mevlam'ın sevgisi kalbime ve bütün azalarıma işledi. Etim, kanım ve kemiğim arasında aktı. Vallahi ben sırf onun sevgisiyle kara sevdaya tutuldum. Kendimden geçtim. Ey Sadun, peki niçin insanlarla beraber oturuyor, onlara karışıyorsun deyince bana şu şiiri okudu. İnsanlara yakın ol ama dost olarak Allah'ı seç. İnsanları istediğin gibi incele. İşte o zaman onların akrepler gibi olduğunu görürsün. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu bilgilerin
Yafi isimli zatın Ravdur Rayyahin adlı eserinden aldığını ifade etmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen Araf suresinin 168. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onları, yani İsrail oğullarını grup grup yeryüzüne dağıttık. Onlardan bir takım iyi kimseler vardır. Yine onlardan bundan aşağıda olanları da vardır. Kötülüklerinden belki dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor. Onları, yani İsrail oğullarını yeryüzüne grup grup dağıttık. Onları gruplara ayırarak her birini yeryüzünün bir bucağına attık. Yeryüzünün her bir bölgesinde onlara rastlamak mümkündür. Hakkı kabul etmeyip ondan yüz çevirdikleri için kendilerine bu ceza verilmiş, böylece tekrar bir araya gelip güç ve kuvvet sahibi olmaları engellenmiştir. Ayette geçen onlardan kimileri iyi kimselerdi. Müfessirimiz diyor ki bu ifade bu gruplardan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dinine göre yaşayan salih kimselerden bahsedilmektedir. Kimileri de öyle değil, yani kimileri de iyi kimseler değildir. İyi kimselerden daha aşağı, derece bakımından onlardan düşük kimseler de vardır. Bunlar onların kafirleri ve fasıklarıdır diyor müellifimiz. Ve ayet-i kerime, belki içinde bulundukları küfür ve isyanlarından dönerler, yani yaptıklarına son verirler diye onları iyilikler ve kötülüklerle, yani bazen bolluk ve afiyet kapısını açarak nimetlerle, bazen de kıtlık ve zorluk kapısını aralayarak sıkıntılarla sınadık. Onlara imtihan edip deneyen kimsenin yaptığı muameleyi yaptık. Çünkü hem iyilikler hem de kötülükler, yani bela ve musibetler insanı taate davet eder. İyilikler taate teşvik için, kötülükler de masiyetlerden korkutup sakındırmak içindir. Kâşifi isimli alim demiştir ki, onlar nimete şükretmeleri gerektiği halde kibirlenip böbürlendiler ve haşa, Allah fakirdir, biz zenginiz dediler. Ali İmran suresi 181. ayetidir bu aziz dinleyenlerim. Sıkıntı içindeyken halbuki sabretmeleri gerekirdi ama onlar küfre başladılar ve bu defa da Allah'ın eli bağlıdır dediler. Maide suresi 64. ayet. Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir. Biz onları iyiliklerle, yani iblisin durumunda olduğu gibi taatlerinin çokluğu, onlara güvenmek ve onlarla gururlanmakla ve kötülüklerle, yani Adem Aleyhisselam'ın durumunda olduğu gibi bir takım masiyetlerle, onları görüp pişman olmakla, onlardan tövbe etmekle, Rablerinden korkup haşyet duymakla sınadık. Adem Aleyhisselam hata yaptıktan sonra Allah'a yönelip, "Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik," demişti. Araf suresi 23. ayet. Halbuki İsrailoğulları hatalarını anlamadılar, kabullenmediler ve Allah'tan af dilemediler. Ayet-i kerimelerdeki ifadeleri Tevilatun Necmiye'den alıntı yaparak müfessirimiz işte böyle yorumluyor. Kıymetli dinleyenlerim, geldik Araf suresinin 169. ayetine. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların ardından da ayetlerimizi tahrif karşılığında şu değersiz dünya malını alıp nasıl olsa bağışlanacağız diyerek kitaba varis olan bir takım kötü kimseler geldi. Onlara ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Peki kitapta Allah hakkında gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair

asrında bulunan, Allah'ın gruplar halinde yeryüzüne dağıttığı Yahudilerin ardından gelenlerdir. Önceki ayette onlardan kimileri iyi kimselerdir, kimileri de öyle değil diye vasfedilenler de bunlardır. Müfessirimiz diyor ki, ayette geçen half kelimesi sıfat manasında kullanılan bir mastardır. Bu sebeple hem tekil hem de çoğul için kullanılabilir. Bir kimse diğerinin yerine geçtiği zaman kullanılır. İbnül Arabi demiştir ki, halef iyi ve salih olan kimse için, half ise kötü kimseler için kullanılmıştır. Değersiz söze half denilmesi de bundandır. Yine Muhammed bin Cerir de şöyle der: övgü için genellikle halef, yermek için ise half kullanılır. Uzun müddet kapta kalıp ekşiyen süte Araplar halful leben derler. Yani sütten geriye kalan bozulmuş içecek. Ve müfessirimiz diyor ki, sanıyorum ki bu kelimenin yermek için kullanılması işte buradan gelmektedir. Hayır manasına en çok kullanılanı ise haleftir diyor müfessirimiz. Ayet-i kerime devam ediyor. Onlar şu alçak dünyanın malını alıyorlar. Yani değersiz dünya malına tamah edip insanlar arasında hakemlik yaparken rüşvet alıyorlar ve dünya malı karşılığında Allah'ın kelamını tahrif ediyorlardı. Müellifimiz dünya kelimesi hakkında da mana veriyor ve diyor ki, bu kelime yakın manasına gelen dünüv kelimesinden türetilmiştir. Yakın ve acele oluşu sebebiyle içinde yaşadığımız bu aleme ve bu hayata dünya denmiştir. Bir diğer yönden dünya kelimesi alçaklık manasını taşıyan denaet kökünden alınmıştır da denilmiştir. Mesela bir adamın alçak ve hayırsız olduğunu ifade etmek üzere de bu kökten istifade edilir. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Sonra da onlar, biz nasıl olsa bağışlanacağız. Yani Allah bizi bağışlayacak ve bununla bizi hesaba çekip cezalandırmayacaktır diyorlardı. Kendilerine ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Yani onlar insanlar arasında hükmederken rüşvet alırlar, halka kolaylık için dünyalık karşılığında Tevrat'ı tahrif ederler. Nasıl olsa bu dünya malını aldığımız için Allah bizi cezalandırmaz, bağışlar derler. Rüşvet ve dünya malı almak hususunda ısrar ederler. Fırsat buldukça aynısını yine yaparlar ve bundan tevbe edip vazgeçmezler. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor: peki kitapta, yani Tevrat'ta Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyeceklerine, günahta ısrar etmekle birlikte bağışlanmak kesindir diye iddia ederek yaptıkları gibi Allah'a iftira etmeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mıydı? Ve onlar kitabın içindekileri okuyup öğrenmemişler miydi? Halbuki onda olanı okumuşlar, ancak onda hakikatten başkasını görememişlerdir. Yani onlardan kitapta söz alınmış, onlar da bunu okuyup öğrenmişlerdi. Ve ayet devam ediyor: ahiret yurdu şirk ve masiyetlerden, haram yemekten ve Allah'a iftira etmekten korunanlar için dünya menfaatinden daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz? Bunu iyice düşünüp anlayın da azabı gerektirecek basit menfaatleri ebedi nimetlerle değiştirmeyin deniliyor. Araf suresinin 170. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. Müellifimiz diyor ki, din işlerinde kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar var ya, onlar için de

ahiret yurdu daha hayırlıdır. Mücahit isimli alim şöyle demiştir: onlar Abdullah bin Selam ve arkadaşları gibi ehli kitaptan olup da iman eden kimselerdir. Ata isimli alim ise şöyle demiştir: burada bahsi edilenler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Buradaki kitaptan da maksat Kur'an'dır. Kitaba sarılmaktan sonra namazın zikredilmesi, umumi olandan sonra hususi olanın zikri kabilinden olup, namazın fazilet ve şerefini belirtmek içindir. Çünkü namaz kılmak, imandan sonra ibadetlerin en büyüğü ve faziletlisidir. Sımsıkı sarılınması emredilen diğer şeylere göre, kadrinin yüceliği sebebiyle ayrı olarak zikredilmiştir. Elbette biz iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. Söz ve amelleriyle hak ettikleri karşılığı eksiksiz veririz. Kâşifî der ki, o halde kazandıklarını hakkıyla kazansınlar. Böyle olduğu takdirde amellerinin karşılığını tam olarak onlara ulaştırırız. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada Hasan-ı Basri Kuddisesi Ruh Hazretlerinin şu sözüne yer veriyor. Diyor ki, Bedir Savaşı'na katılmış 70 sahabi gördüm. Onlar helallerden, sizin haramlardan sakındığınızdan daha çok sakınırlar, belalara, sizin iyiliklere sevinmenizden daha çok sevinirlerdi. Siz onları görseniz deli derdiniz. Sizin en hayırlınızı görselerdi, bunların ahiretten hiç nasibi yok derlerdi. Şerlilerinizi görselerdi, onların hesap gününe inanmadıklarına hükmederlerdi. Kendilerine helal olan şeylerden verilmek istense, kalplerinin bozulması korkusuyla almazlardı. Kıymetli dinleyenlerim, 171. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Bir zamanlar dağı İsrail oğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimizi, yani kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız dedik. Müfessirimiz diyor ki, bu dağ ya Hazreti Musa aleyhisselamın üzerindeyken Allah kelamını duyduğu ve kendisine Tevrat levhalarının verildiği Tur Dağı'dır ya da Filistin dağlarından birisidir. Yahut da Beytül Makdis'in yanındaki dağdır. Allah Teala bu dağı bulunduğu yerden sökerek İsrail oğullarının üzerine bir çardak, bir gölgelik gibi kaldırmıştı. Onlar da onu üstlerine düşecek sanmışlardı. Yani dağın üstlerine düşeceğine kesin olarak inanmaya başlamışlardı. Çünkü dağ havada sabit durmaz. Ayrıca Tevrat'ın hükümlerini kabul etmezlerse kendilerine böyle bir ceza verileceği önceden bildirilmişti. Rivayete göre Musa aleyhisselam İsrail oğullarına Tevrat'ı getirip içindeki hükümleri onlara okudu. Onlar bu zor mükellefiyetleri işittiler ve ona göre hareket etmekten kaçındılar. Bunun üzerine Allah dağa emretti. Dağ kökünden sökülüp İsrail oğullarının tepesine dikildi. Öyle ki onların konakladıkları yerin tamamının üzerini kapladı ve üzerinde dağın bulunmadığı hiç kimse kalmadı. İsrail oğullarının konakladıkları yer yaklaşık 35 kilometre kare idi. Onlara içerisinde bulunan hükümlerle birlikte Tevrat'ı kabul ederseniz ne âlâ, yoksa dağ üzerinize kaldırılacaktır denildi. Dağın başlarının üzerine dikildiğini görünce hepsi sol yanı üzere secdeye kapandı. Sağ gözleriyle de üzerlerine düşmesinden korkarak dağa bakıyorlardı. Bu sebeple bütün Yahudiler sadece sol yanları üzere secde ederler ve bu bizden azabı kaldıran
secde şeklidir derler. İsrail oğulları bu mükellefiyeti zorla kabul etmişlerdir. Denilir ki bir şeyi zorla kabul eden kimse bulduğu ilk fırsatta gerisin geri döner. Tevrat ehli de Tevrat'ı zorla kabul ettikleri için fazla beklemeden onu tahrif etmeye başlamışlardır. Ayette geçen size verdiğimizi yani bu kitabı kuvvetle yani zorluklarına katlanmayı göze alarak azim ve ciddiyetle tutun ve içinde olanı yani onlarla amel ederek ve unutulup bir köşede kalmış şeyler gibi terk etmeyerek hatırlayın ki bu sayede kötü ahlak ve amellerden korunasınız demiştik. Müellifimiz diyor ki ayette işaret vardır ki eğer insan nefsinin ve tabiatının eline bırakılırsa yaratılış olarak dini emirlerden hiçbirini kabul etmez ve asla onların meşakkatlerini çekmek istemez. Ancak zahiri veya batini bir destek ile bu emirleri kabule ve yüklenmeye zorlanırsa mecburi olarak bunları yapar. Şeyh Üftade Hazretleri Kuddise Sirru, Hazreti Hüdayi'ye hitaben şöyle dedi. Çokları 30 yıl uğraştıkları halde maneviyat yolunda senin elde ettiğini elde edemediler. Hüdayi, bizim hizmet ettiğimiz kapı, onların hizmette bulunduklarından daha yücedir. Bize olan inayetin de o kadar olması lazım gelir diye karşılık verince Hazreti Üftade tebessüm etti. Müfessirimiz bu faslı Sadi'den aktardığı şu sözlerle tamamlıyor. Sadi Kuddise Sirruh der ki, Kur'an'ın indirilmesinden maksat güzel ahlakı tahsildir. Yoksa sadece Kur'an'da yazılı olan sureleri aheste aheste ve güzel okumak değildir. Abidlerin hepsi yaya gittiler. Gafil alimler ise binitli fakat uyuyarak bir şeyden haberi olmadan giderler. Allah bizi ve sizi gaflet ve cehalet uykusundan uyandırsın, işlerimizin sonunu hayırlı ve güzel eylesin. Amin diyerek bitiriyor bu faslı müellifimiz Bursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra tefsirimizde Allah Teala'nın İsrail oğullarından söz almasını aktardığı 172 ila 174. ayetlere gelmiş bulunuyoruz. Bu ayetlerin ilki olan A'raf suresinin 172. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Onlar da evet bizim Rabbimiz sensin. Biz de buna şahit olduk dediler. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri ayet-i kerimenin şu manaya geldiğini ifade ediyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail oğullarına şunu da hatırlat. Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini almış ve sizin Rabbiniz ben değil miyim diye sormuş. Onlar da evet bizim Rabbimiz sensin, biz de buna şahidiz demişlerdi. Burada Adem oğullarından maksat Adem aleyhisselam ve onun çocuklarıdır. Adem oğulları ifadesi insan ve beşer gibi cins ismi olmuştur. Bunlardan maksat nesilden nesle zürriyetleri devam eden kimselerdir. Müfessirimiz diyor ki Arapçada evet anlamına gelen bela ve naam kelimeleri arasında şöyle bir fark vardır. Bela olumsuz sorudan sonra olumlu mana ifade eder. Mesela sizin Rabbiniz ben değil miyim sorusundan sonra gelen
bela kelimesi, evet bizim Rabbimiz sensin demek olur ve bu iman manasına gelir. Naam ise soruda geçen olumsuzluğu doğrulamak için kullanılır. Sizin Rabbiniz ben değil miyim sorusuna bu kelime ile cevap verilmiş olsaydı, bizim Rabbimiz sen değilsin demek olurdu ve bu küfür anlamına gelirdi. Ayet şöyle devam ediyor. Ta ki bellerinden zürriyetlerinin alınması ve onları kendilerine şahit tutması konusunda, kıyamet günü hakikat ortaya çıktığı zaman, biz bundan, yani Allah'ın rububiyetinin tek olduğundan ve onun koyduğu hükümlerden habersizdik. Bu konuda hiçbir delille ikaz edilmemiştik demeyesiniz. Yani yaptıklarımızı böyle dememeleri için yaptık. Bu ayetin ardından gelen 173. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin dememeniz için böyle yaptık. Burada da veya daha önce bizim zamanımızdan daha önce, yani bizim zamanımızdan önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Yani şirk koşmayı ortaya çıkardılar ve bunu yol edindiler. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduğumuz için öyle yaptık. Böylece doğru yolu bulamadık. Dolayısıyla mecburi olarak onlara uyduk. Onların yaptıkları yüzünden bizi hesaba çekip helak mı edeceksin demeyesiniz diye sizin Rabbiniz olduğum hakkında sizleri şahit tutmuştum diye buyurulmaktadır. Müellifimiz diyor ki, insanların yukarıda zikredilen kamil yetenekleri böyle diyerek özür dileme kapısını kapatır. Çünkü deliller ortaya konduktan ve bu delillerle istidlal edebilme kuvveti verildikten sonra taklide devam etmek asla caiz olmaz. Yani denilmek isteniyor ki aziz dinleyenlerim, Rabbimiz Teala bu kadar hikmetlerle varlığına birliğine deliller sunmuşken insanın bizim bunda bir suçumuz yok. Daha önceden babalarımız Allah'a şirk koşan kimselerdi. Biz de onlara uyduk, yaptıklarımızı terk etmedik demelerinin bir geçerli mazeret olmayacağı ortaya konulmaktadır. Son ayeti kerimemiz A'raf suresinin 174. ayetidir. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Belki inkardan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Burada denilmek istenmektedir ki diyor müfessirimiz. İşte biz anılan ayetleri böyle, yani büyük faydalar temin edecek şekilde belli olarak açıklıyoruz. Artık herhalde dönerler. Yani üzerinde bulundukları batılda ısrardan ve atalarını taklitten dönsünler denilmektedir. Diğer bir manaya göre işte biz ayetleri böyle açıklıyoruz ki onlarda bulunan emir ve yasakları öğrensinler ve üzerinde bulundukları yanlış yoldan dönsünler. Müfessirimiz sözlerini şu cümlelerle bitiriyor. Şu halde sana düşen, sana gizli olan şeyler keşfoluncaya ve gayb alemi kalp aynanda güneş gibi parlayıp suret ile mananın, açık ile gizlinin nasıl olduğunu görünceye kadar elest bezminde verdiğin söze riayet etmektir. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden yeniden sizlerle yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında buluşuncaya kadar sağlık ve afiyette daim olmanızı ve hasreten yeryüzünün çeşitli beldelerinde ve bölgelerinde
zulüm altında olan bütün mümin kardeşlerimizin selamete çıkmasını yüceler yücesi Rabbimizden niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli dinleyenlerim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1.58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahharu ya Allah.
0: Her şeye İstediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafidu ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafi'u ya Allah.
0: Dilediğini yükselt.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı" dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Allah-u Teala müsaade buyurursa Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinin tefsiri, zikir ne demektir? Zikir ve tevhidin kıymet, ehemmiyeti ve fazileti hususunda elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, siz beni taatle anın ki ben de sizi sevapla anayım. Siz beni nimet ve bolluk içinde anın ki ben de sizi şiddet ve belada anayım. Ve bana taatle şükredin, masiyetle küfranda bulunmayın. Yerleri ve gökleri yaratan, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemleri yoktan var ederek donatan, insanı bir damla sudan yaratıp ona ruh, bahş ve ihsan buyuran ve insanın halifetullah olduğunu beyan ve ilan suretiyle cümle mahlukatına duyuran Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mealen açıkladığımız ayet-i kerimesinde feskuruni, beni zikredin, beni anın ve unutmayın, beni bir an bile olsun hatırınızdan çıkarmayın. Bütün kötülüklerin başı beni unutmaktır. Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin sebebi ve vesilesi de beni anmak ve hatırlamaktır. Felah beni anmaktadır. Saadet ve selamet beni zikretmektedir. Düşmanlarla karşılaştığınızda beni zikredin ve bu zikrinizde sabır ve sebat eyleyin ki felaha, saadet ve selamete erişesiniz. Rabbini zikretmeyenlerden, onu unutanlardan olmayın. Zira onların Allah-u Teala'yı unutmaları sonucu olarak Mevla-i Müteal de onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Dünyada ve ahirette kendilerine yarayan ve yarayacak olan şeylerin hepsini unutturmuştur. Bu sebeple onlar haklarındaki hayır ile şerri fark edemez olmuşlardır. Şu halde Rabbini unutma ki fasıklardan olmayasın. Allah-u Teala'yı zikret ki Allah-u Azimüşşan da seni zikretsin. Kıymeti dinleyenler, evet, alemlerin Rabbi böyle buyuruyor ve biz aciz kullarına lütuf ve merhametini böylece duyuruyor. Siz beni taatle anın ki ben de sizi yardımlarımla anayım. Siz beni ibadetle de anın ki ben de sizi af ve mağfiretimle anayım. Celalimden korkarak beni anın ki ben de sizi dünyada ve ahirette korkutmayayım. Beni muhabbet ve teslimiyetle anın ki ben de sizi seveyim ve selamete ileteyim. İsmim dilinizde, sevgim daima gönlünüzde bulunsun. Zikrim dilinizde ve korkum gönlünüzde bulunsun ki kalplerinize tecelli edeyim. Beni ayakta ananız ki bütün insanların kabirlerinden kalkarak ayaklandıkları gün ben de sizi anayım. Beni oturduğunuz yerde anınız ki kıyamet gününün şiddet ve dehşeti içinde bütün insanlar, hatta peygamberler korkularından dizüstü düştüklerinde ben de sizi anayım. Beni yattığınız yerde anınız ki kabirlerinizde sağ yanınıza yatırıldığınız zaman ben de sizi anayım ve kabrin vahşetinden kurtarayım. Programımızın burasında küçük bir açıklama yapalım. Kıymetli dinleyenler, insanlar dünya hayatında üç hal üzere bulunuyorlar. Ya ayakta durur, ya oturur veya yatarlar. Allah-u Teala işte bu üç hali de ayrı ayrı işaret buyurarak hangi hal ve şartlar içerisinde bulunursak bulunalım, Zat-ı Uluhiyetini unutmamamızı ve her halükarda kendisini anmamızı irade eylemektedir. Âl-i İmrân suresinin 192. ayet-i cellesinde mealen, onlar o kamil akıl sahipleri ki ayaktayken, otururken ve yanları üstünde yatarken hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Ey aşık-ı sadık,
refah ve saadet günlerinde daima Rabbini zikret ki bela, şiddet, musibet ve felaket günlerinde de Allah Azimüşşan seni zikretsin. Keyfiyet ve mahiyetin ne olursa olsun herhangi bir işe başlarken Allah-u Teala'yı zikret ki o işin sonu hayırlı ve verimli olsun. Hakkı zikretmeksizin başlanılan her iş ebter olur, kurur. Her nefes alışverişinde Rabbini an ki zikri daim üzere bulunabilesin. Şu gerçeği sakın unutma. Bütün mahlukat ve mevcudat, bütün cemadat ve nebadat, görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen felekiyat, bütün hayvanat Allah-u Teala'yı zikrederler. İsra suresi 44. Allah-u Teala'nın yarattıklarından hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet-i kerimesi bunun delili ve şahididir. Buna şaşmayınız. Gök kubbedeki ay, güneş ve bütün yıldızlar da Allah-u Teala'yı zikreder ve ona secde ilerler. Ancak onların zikri ve secdesi de elbette kendilerine mahsustur. Onların tesbih ve tahmidlerini de tabiatıyla biz anlayamayız. Ancak arifler ve ilimde rusuh peyda edenler Allah-u Teala'nın kendilerine lütfu mahsus olmak üzere bildirdiği ve anlattığı kadar anlayabilirler. Kıymeti dinleyenler, arşta, ferşte, yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah-u Azimüşşan'ı zikreder. Tesbih ve tahmidde bulunur. Yalnız kafirler kendi vücutlarının Allah-u Teala'yı zikrettiğinden gafil olurlar. Oysa bunların vücutları da Hakk'ı zikreyler. Cenab-ı Hak bizleri bu gafiller zümresinden uzak bulundursun. Amin. Öyleyse Allah-u Teala'yı zikret ki zikrolunasın. Rabbini şükr ile zikret ki sana bahş ve ihsan buyurduğu nimetlerini ziyade kılsın. Sana şükrün nevilerini, çeşitlerini de sayayım ki hakkıyla şükredebilesin. Vücudun şükrü Rabbine kıyam, rükû ve secde etmekle olur. Sana konuşmak için bahş ve ihsan buyurulan dilin şükrü de Rabbini zikriyle olur. Sana ihsan buyurulan ağzın şükrü helal yemekle olur. Sana ihsan buyurulan gözlerin şükrü ibretle bakmak ve baktığından ibret almakla olur. Sana ihsan buyurulan kulağın şükrü hakka kulak vermek ve hak kelamı dinlemekle olur. Sana ihsan buyurulan kafanın şükrü tefekkür etmekle olur. Sana ihsan buyurulan kuvvetin şükrü o kuvveti hak yoluna sarf etmekle olur. Sana ihsan buyurulan güzelliğin şükrü ırz ve iffetini, namus ve ismetini muhafaza etmekle olur. Sana ihsan buyurulan kalbin şükrü haktan korkmakla olur. Sana ihsan buyurulan füadın şükrü Allah-u Teala'ya muhabbet etmek, ondan gayrı ne varsa kalpten sürüp çıkarmakla olur. O kalbin merkezi ve mahreki olan Fuad'ı aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah, muhabbet-i Evliyaullah ile doldurmak ve süslemekle olur. Sana ihsan buyurulan ellerin şükrü, hak için tutmak, hak için vurmak, hak için yazmak, hak yolunda çalışmak ve halka hizmet etmekle olur. Sana bahş ve ihsan buyurulan ayakların şükrü, hak için yürümek ve sırat-ı müstakimde sabit kadem olmakla mümkündür. Sana ihsan buyurulan makamın ve mevkiin şükrü, adalet üzere bulunmak ve hakkı korumakla olur. Sana ihsan buyurulan mal ve mülkün şükrü, fakir ve yoksullara, aç ve muhtaçlara yardım etmek, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek, zekatını ve sadakanı vermek, ihtiyacı olanlara ikrazda bulunmakla olur. Her zaman ve her vesileyle söylüyor ve burada da bir kere daha tekrar ediyoruz. Sana bahş ve ihsan buyurulan bütün bu nimetler muvakkaten, emaneten verilmiştir. Eğer bunları bu dünya hayatında yerli yerince ve iyi kullanacak olursan, yani başka bir deyimle biraz önce saydığımız şekilde şükrünü eda edersen, bütün bu nimetler ahiret aleminde bir daha geri alınmamak üzere ebediyen sana bahş ve ihsan buyurulacaktır. Allah-u Teala korusun, muhafaza buyursun. Küfrana nimet edersen,
nankörlük edersen, yani sana bağış ve ihsan buyurulan bu nimetlerin şükrünü yerine getirmezsen, bu nankörlüğünün cezasını hem dünyada hem de ahirette mutlaka çekersin. Unutma ki Allah-u Teala'nın azap ve ikabı çok şiddetli ve dehşetlidir. Sana hak ve hakikati düşünmek için bağış ve ihsan buyurulan kafana kibir ve gururu, ibret için verilen gözüne tamah ve hıyaneti, hakkı duymak için verilen kulaklarına batılı dolduracak ve diğer uzuvlarını da ihsan olunmalarındaki hikmetten gayri yerlerde kullanacak olursan, emin ol ki o kafayı ve gözü cehennem ateşiyle doldururlar. Sana verilen elleri ayakları hak rızasına aykırı yerlerde ve işlerde kullanacak olursan, bilmiş ol ki o elleri ve kolları gün gelir zebaniler kırarlar. Rabbine kıyam, rükû ve secde etmeyen vücudu mutlaka cehennem ateşinde yakarlar. Sana verilen mal ve mülkün, paranın, pulun, altının, gümüşün zekatını ödemez, sadaka vermez, açları ve muhtaçları sevindirmez, kısacası onları Allah yolunda sarf etmezsen, o altın ve gümüşleri cehennem ateşinde kızdırırlar da alnına, arkana ve yanına yapıştırarak dağlaya dağlaya hazinelerinin tadını ve azabını sana tattırırlar. Aziz kardeşim, buyruluyor, gafil olma. Allah-u Teala'nın sana bağış ve ihsan buyurduğu bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getir. Ömür dediğin bir gün gibi gelir geçer. Ömür gününün akşam güneşi batmadan, çenen kapanmadan Allah-u Teala'yı zikreyle. Ona her nefeste şükreyle. İman ve ibadette sabır ve sebat üzere daim ol. Rabbinden kulluk ve ibadet edebilecek kudret ve kuvvet niyaz et. Onun rahmet ve inayetine talip, rızasına ragıp, cemaline aşık olmaya çalış ki Allah Azze ve Celle ancak böyle olan kullarını sever ve onlarla birlikte olur. Ey aşık-ı sadık, ey hak rızasına ve hakka talip. Allah-u Azimüşşan kullarına birçok ama sayılamayacak kadar çok nimetler bağış ve ihsan buyurur. Ama verdiği bu nimetlerin kıymetini bilmeyenlerden de bunları geri alır. Şu halde, dilinde Allah-u Teala'nın zikri, kalbinde sevgisi eksik olmamalıdır ki sana ihsan buyurduğu nimetlere şükrünü ishar edebilesin. Zikrin efdali La ilahe illallah'tır. Daima zikret ve tevhidde daim ol. Dilini tevhid ile, gönlünü sevgi, saygı ve korkuyla tezyin etmeye çalış. Unutma ki tevhid, yani La ilahe illallah kelime-i tayyibesi cennetin anahtarı, narın yani ateşin kilidi, arşın ve kürsinin direğidir. Makamı ise aşık ve sadıkların yanık yüreğidir. 104 kitabın özü, Hakk'ın en güzel sözü, devam edenlere görünür Hakk'ın yüzü, cehennem ve azabını görmez tevhid edenlerin gözü. Ölmez onların özü, daima hak olur tevhid edenin sözü. Hak didarından perdeyi kaldıran tevhiddir. Hak divanında kulu arındıran tevhiddir. Hakka vuslat sebebi tevhiddir. Cennet ve cemal talebi tevhiddir. Tevhid gönlün pasını siler. Tevhid edenin dünya ve ahirette yüzü güler. Tevhid kalbe ve yüze cila verir. Tevhid güneşin karları erittiği gibi günahları eritir. Tevhid suç ve masiyet lekelerini arıtır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Ümmül Bari diyor ki, bir gün Seyyid-i Kainat aleyhi ve alihi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine müracaatla dedim ki, ya Resulallah, bana öyle bir amele öğret ki o amelle cennete yakın ve cehennemden uzak olayım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz saadetle buyurdular, ya Ebu Zer, yanılır ve herhangi bir günah işleyecek olursan hemen o günahın arkasından güzel ve hayırlı bir amel ile amil ol ki o güzel amelin daha önce işlediğin günahı defter amelinden gidersin ve sildirsin. Kendilerinden tekrar niyazda bulundum. Ya Resulallah, size malumdur, zengin bir insan değilim. Hayır ve hasenat işleyecek imkanım maalesef yok. Acaba La ilahe illallah desem,
bu mübarek kelimeleri söylemek güzel bir amel ve hasenat sayılır mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ya Ebu Zer, la ilahe illallah demek elbet hasenattır ve amellerin en efdali ve yücesidir. Evet, hiç şaşmayınız ve şaşırmayınız. Tevhid, salih amellerin en efdali ve hayırlısıdır. Allah Azimüşşan insanları ve cinleri ancak kendisine kulluk ve ibadet için yarattığını buyurduğunu düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimülbürhan'ında açıkça beyan ve ilan buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden sordum.

Ya Resulallah, yarın kıyamet gününde en evvel şefaatinize kimler nail olacaklar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ya Ebu Hüreyre, kıyamet günü şefaatime nail olacakların başında halisen ve muhlisen söylemek, kalpleriyle tasdik ve dilleriyle ikrar eylemek şartıyla La ilahe illallah diyecek olanlar gelir buyurdular. Ey zikri hakka talip olan ehli zikir, sakın sakın gafletle tevhid eyleme. Kalbinde onun sevgisi, dilinde onun ismiyle zikreyle ki zikrin tadını duyasın. Sırrullah'a eresin, zat cennetine giresin. Her işinde olduğu gibi tevhidde de ihlas üzere ol. Halisen ve muhlisen tevhid eyle ki yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında cem olup herkesten önce şefaat-ı Resul'e mazhar olasın. Cennet ve cemali bulasın ve cennette ebediyen kalasın. Aziz din kardeşlerim, rivayet olunur ki Hazreti Musa aleyhisselam bir gün 1001 kelamda niyazda bulundu. Ya Rab, bana yararı ve sevabı çok bir amel öğret ki ondan faydalanayım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ferman buyurdu. Ya Musa, La ilahe illallah kelime-i tayyibesine devam et. Bu zikri dilinden eksik etme, sana kafidir. Hazreti Musa aleyhisselam yalvardı. Ya Rabbi, her şeyi işiten ve hakkıyla bilen ancak sensin. Ben her zaman ve her yerde tevhid eder ve La ilahe illallah derim. Bana öyle bir amel öğret ki onunla sana yakın olayım. Cenab-ı Hak, ya Musa, La ilahe illallah zikrinde daim ol. Çünkü La ilahe illallah kelime-i tayyibesiyle zikreylemek kalpleri temizler ve arındırır, cilalandırır, günahları eritir ve seyyiatı hasenata tebdil eder. Dostu dosta yaklaştırır. Ey kelimim, eğer 7 kat gökleri ve 7 kat yerleri ilahi terazimin bir kefesine, tevhidi de diğer kefesine koyup tartsaydım, tevhidim olan La ilahe illallah daha ağır gelirdi. Aziz din kardeşlerimiz ve hak yoldaşlarımız, tevhidin faziletleri saymakla bitmez ve tükenmez. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayetle Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: tevhid eden kimseye devam ettiği tevhid büyük faydalar ve menfaatler sağlar. Tevhid, tevhid edeni azaplardan ve belalardan korur. Üzerine yönelecek kazaları def eder. Ancak tevhidi hafife almamak şarttır. Zira diliyle La ilahe illallah'a devam ettiği halde günah ve masiyet sayılan işlere girişmek tevhidi istifaf olur. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam etmeye gayret edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakara suresi 282. ayet-i cellede mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın emirlerine ve nehiylerine aykırı hareketten sakınır, ondan hakkıyla korkarsanız Allah-u Teala da size bilmediklerinizi öğretir. Takvanın başı imandır, imanın başı tevhiddir. Tevhidin lafzı da La ilahe illallah'tır. La ilahe derken kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut yoktur demek istiyor ve illallah deyince de kulluk ve ibadete layık ve müstahak ancak Allah Azimüşşan vardır. Ondan gayri yoktur diye tasdik ediyoruz. Hak budur, hakikat budur. İman etmeye, kulluk ve ibadete bulunmaya layık ve müstahak yerlerin ve göklerin, müstakillerin sahibi ve maliki, bütün mahlukatın ancak Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleridir. Bu kelime-i mübarekeyi tilavetle ağzını ve dilini şirkten temizlemiş olursun. Bu kelime-i mübarekeyi kalbinle inanır ve söylersen, işte o zaman kalbindeki küfrü ve taptığın batıl ilahı dışarı atmış, kalbini tevhid nuruyla yıkar, iman cilası ile cilalar, muhabbet ateşiyle yanar, hakikat çerağı ile iman meşalesini yakarsın ki hak düşmanları ve şeytanlar ne kadar üfleseler de bu iman meşalesini asla söndüremezler. Bilakis onlar üfürdükçe onun nuru ve şevki artar ve o hak düşmanlarıyla şeytanları yakar ve kül eder. Böylesine bir iman meşalesi giren kalpte zulmet ve karanlık olmaz. Şeytan artık orada barınamaz. O iman, o aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah iblisin o kalbe girmesine daima engel olur. Zaten şeytan iman ve İslam'ı sevmez. Aşk ilahiden ve muhabbeti Resul'den nefret eder. Gel otur denilse de artık orada duramaz ve kaçar gider. İblis firara yüz tutunca onun tayfası ve ordusu da onun peşinden gider. Kibir, ucub, riya, haset, gazap, şehvet, makam hırsı, mal ve mülk toplama, özlemi onun tayfaları ve ordusunun kumandanlarıdır. Şeytan insanoğlunu bu ordularıyla yenmiş ve perişan etmiştir. Başkumandan olan şeytan gidince haliyle diğer kumandanları ve orduları da birer birer def olup giderler. Artık kalp tevhid sayesinde arınmış ve paklanmış, tevhid ile imanın şuuruna ve İslam'ın sururuna ermiştir. İşte o kalp artık Beytullah'tır. La ilahe illallah o kalbe saltanat tahtını kurar ve o kalp saltanat-ı ilahiyenin makarrı ve makamı olur. O kalbin sahibi de halife-i hak olmaya hak kazanır. Tevhid yalnız dille olursa ağzı ve dili şirk ve küfürden temizler. O sebeple ağızdan tevhid edenlere Müslüman kızı verirler. O kimseyi Müslüman mezarlığına gömerler, kendisine İslam muamelesi yaparlar. Bütün bu lütuflar yalnız ağzıyla yaptığı tevhidin bereketidir. Ancak tevhidi kalbiyle yapmadığından münafık olabilir. Yalnız ağzıyla tevhid ettiğinden dünyada İslam muamelesi görür ve bir bakıma rahat ederse de kalbi hala küfürle dolu olduğundan kalp rahatlığına erişememiştir. Daima kalbi daralır, sıkılır ve feraha eremez. İnsanın dışı dünyaya ve içi de ahirete remz olunduğundan bu kabil münafıklar da yalnız ağızlarıyla tevhid ettikleri için dünyada kendisine İslam muamelesi yapılır ama içi küfürle dolu olduğundan ahirette içi dışına çıkar ve elin bir azaba müstahak olur. Hatta böyleleri cehennemin en alt katında hapsolunurlar. Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle

Bir özetleyelim. 1. Ağızla tevhid, la ilahe illallah lafz-ı şerifidir. 2. Kalple tevhid, bu lafz-ı şerifin mana ve medlulunu tasdiktir. 3. Ef'al ve tevhid, müminlerin birleşmeleridir. Tevhid-i şerifi kalp ile tasdik eder ve fakat diliyle söylemezse, aslında istem olduğu halde kendisine kafir muamelesi yapılır. Tevhid-i şerifi ağzıyla söyler ve fakat kalbiyle tasdik etmezse o kimse münafıktır. Tevhid-i şerifi ağzıyla söylemediği gibi kalbiyle de tasdik etmeyense kafirdir buyuruluyor. Tevhid-i şerifi ağzıyla söyleyip kalbiyle de tasdik eden Müslümandır. Tevhid-i şerifi ağzıyla söyleyip kalbiyle de tasdik eden ve kalbinde yaktığı tevhid nurunu her gün biraz daha arttıran ve o kalpte Allah-u Teala'dan gayrı ne varsa hepsini çıkaran hem Müslüman hem mümindir. Durma ey aşık kardeşim, durma. Duracak zaman değil. Dilin tevhid etsin, gönül gözün didar görsün. Baş gözünle didar görmek mümkün ve mutasavvir değildir. Meğer Allah Azze ve Celle didarını kendi göstersin. Kalbindeki iblisi kov. Kalbin nur ve sürur dolsun, sefa bulsun, aşık-ı sadık olsun. Gözlerinde hak için yaş, kalbinde hakkın aşk ateşi bulunsun. Ağzın tevhidde ve gönlün tevhid ettiğin muhabbetinde olsun ki, tevhidin 7 kat göklerden ve 7 kat yerlerden hak mizanında daha ağır gelsin. Kelime-i tevhid 24 harften ibarettir. Günde bir tevhid eden, 24 saatini ibadetle geçirmiş gibi olur. Bütün enbiya ve evliya tevhid okumuşlardır. Sen de tevhid okuyorsun ve bu okuduğun tevhid kelime ve harf bakımından enbiya ve evliyanın okudukları tevhidin aynıdır. Fakat mana, ağız ve hal bakımından senin ve benim okuduğumuz tevhid ile enbiya ve evliyanın okudukları tevhid arasında dağlar kadar fark vardır. Her tevhid ettiğin, yani her la ilahe illallah dediğin zaman hatırına Muhammed Resulullah'ı da getir. Mümkünse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi ihmal etme. Muhammed Resulullah'ı söylemezsen la ilahe illallah dediğin zaman Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırla ki tevhidin tam olsun. Allah-u Teala nebilerini anmadan ve hatırlamadan yapılan tevhidi reddeder. Misal ve ispat mı istiyorsun? Hemen söyleyelim. Şeytanın rahmet-i ilahiyeden kovulmasına sebep, ben yalnız Allah-u Zümüşşan'a ibadet ederim. Adem aleyhisselama secdeyi kabul etmem demesi, yani nübüvvet makamını tanımaması ve inkar etmesi değil midir? Resul-i Zişan'a iman ve itaat edilmeden Allah-u Teala'ya iman ve itaatın reddolunacağına şu ayet-i kerime delalet ve işaret etmektedir. Nisa suresi 80. Mealen, kim Allah-u Teala'nın peygamberine itaat ederse Allah-u Teala'ya itaat etmiş olur. Kıymeti dinleyenler, hal böyle olunca tevhid ederken mutlaka Resul-i Zişan'ı da zikretmek veya her tevhidde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hatırlamak vacip olmaktadır. Peygamberi zikretmeden tevhid kâfi gelseydi, iblisin tevhidinin de şayanı kabul olunması ve hak kapısından kovulmaması gerekirdi. Dilin zikirde, başın fikirde, kalbin ve kalıbın şükürde olsun. Elin kârda, gönlün yarda, gözlerin lütfu ilahiye intizarda bulunsun. Varlıkta, darlıkta, bollukta, yoklukta, azlıkta, çoklukta tevhide devam et. Akşam, sabah, gece, gündüz deme. Her yerde ve her zaman Rabbini zikret. Rabbini unutma. Ondan bir an bile gafil olma. Bilmiş ol ki zikrin alası la ilahe illallah'tır. Şartına riayet ederek yapacağın tevhid seni yüceltir, yükseltir. O şartta tevhidini küçük düşürecek hal ve hareketlerden sakınman ve kaçınmandır. Evet, tevhid seni yüceltir, hakka iletir. Şekavetini saadete tebdil ve tahvil ettirir. Şekaveti terk et ki tevhid sana burak olsun. Seni hakka ulaştırsın. Sidreyi geç, refrefi aşka bin ve hakka vuslat eyle. Bu makam Ademoğluna verilmiştir. Cebrail aleyhisselamın ve meleklerin
makamları bu yol üzerinde sidre-i müntehadır. Aşktan evvel gelen meyil ve muhabbet makamıdır. Sevgi, aşk, sır, hayret, vuslat makamı Hazreti insana bağış ve ihsan buyurulmuştur. Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri buyuruyorlar ki, kadın veya erkek her Müslümana tevhid etmek vaciptir. Tevhidi çok söylemeli, son sözlerinin La ilahe illallah olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eylemelidir. Aynı zamanda masiyet ve günahlardan ve Allah-u Teala'ya layık olmayan fiil ve hareketlerden koruması için Hakk'a yalvarmalıdır kişi. Birçok kimseler La ilahe illallah dedikleri halde kötü huylarından ve çirkin fiil ve hareketlerinden ötürü imansız çene kapatmışlardır. Bu hallere düşmekten Allah-u Teala'ya sığınırız. Kötü ve çirkin fiil ve hareketler, günah ve masiyetler, sui-itikat ve seyyiatta ısrar, Allah korusun, imanı selbeder. Şu halde, tevhid ehli suç ve günahlarına tövbe etmeli. Bir daha aynı suç ve günahları işlememeye azmetmeli ve ondan sonra tevhide devam eylemelidir ki son nefeste kelime-i tevhid nasip olsun. Mevla Teala Hazretleri Allah'ımız Celle Celaluhu son nefesimizde kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ile çene kapayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz imanlarımızı muhafaza buyursun. Hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de cümlemize nasip eylesin. Programımızın sonuna geldik. İnşallah bir başka programda yine benzer konularla sizlerle olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum.

0: Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebubekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden sizinle beraberiz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Güzel Bursa'mıza ve bizi şu an nerelerden kimler dinliyorsa cümlenize selam olsun. Miladi olarak 2026'yı gösteriyor artık takvimler ama sanki zamanın hızı takvimlerin çok ötesine geçti, farkında mısınız? Telefonlar cebimizde değil, artık zihnimizin tam ortasında çalıyor. Herkes bir şeyleri kaçırmaktan, habersiz olmaktan korkuyor ki buna FOMO deniyor. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Hayat o kadar hızlı ki bir an durmamamız gerekiyor. Ama gerçekten böyle mi? İşte bu programda sizinle beraber biraz frene basacağız. Aslında bu konu 2026'nın en büyük zihinsel salgını. Yanlış duymadınız. Herkesin elinde birer sözde mükemmel hayat vitrini var. Ve biz o vitrinlere bakıp kendi mutfağımızdaki dağınıklıktan utanmaya çalışıyoruz. Gündemi kaçırma korkusu ve herkes gibi olma çabası aslında zihinsel temizliğin önündeki en büyük engel. Neden? Çünkü bu konu bir koşu bandı gibi. Ne kadar hızlı koşarsanız koşun, aslında hiçbir yere varamıyorsunuz. Bir aracın tekerleğinin sabit bir yerde dönmesi, patinaj yapması gibi. İmkan ölçüsünde birçoğumuz vücudumuz için spor salonlarına gidiyoruz. Özel ürünler alınıyor, diyet listeleri yapılıyor veya evimizde belli adımları, belli hareketleri yapmaya çalışıyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Peki ya zihninizin antrenmanı? Zihninizin gelişimi? Evet, o en değerli, en kırılgan ama bir o kadar da güçlü olan zihnimiz, o merkez ne durumda? En son ne zaman bunu düşündünüz? İşte bugün zihinsel temizliği ve egzersizi konuşacağız. Ama öyle pozitif düşünelim, efendim dünyanız değişsin, kafaya bir şey takmayın gibi masallardan bahsetmeyeceğiz. Gerçek hayattan, belki acıdan, yalnızlıktan ve yalnızlığın içinden nasıl bir güçle Allah'ın izniyle çıkabileceğimizden bahsedeceğiz. İnsanlar çıldırmış durumda, işin özü. Hiçbir şeyi kaçırma, insanlar ne yapıyorsa aynısını yap. Hele hele gençler birbirlerini artık kınayan mesajlar atıyor. Sen o diziyi izlemedin mi? Sen şu şarkıyı ezbere bilmiyor musun? Sen hala şunu mu giyiyorsun? Veya şu küfür cümlesini hiç ağzına almadın mı gerçekten gibi. Bilmemek ayıp derler, tamam, ama bu neyi bilmemek? Değerli kardeşlerim, modern sözde insanın görünmez bir prangası var şu an zihinlerde. Algoritmalar 2026'da bize neyi sevmemiz, neden nefret etmemiz, neyin gericilik olduğu, neye üzülmemiz ve hangi kıyafetin, hangi videonun en havalı olduğunu öğretiyor kendince. Ama bir sorun var. Herkes aynı şeyi yaptığında, aynı şeyi giyindiğinde, aynı şeyi dinlediğinde, konuşma tarzı aynı olduğunda iyi de kimse kendisi olamıyor. Bir sorun yok mu sizce? Bu bir yanlış. Peki neden? Kardeşim, başkalarının ayak izlerini takip ederek kendi yolunu hayatta bulamazsın. Herkesin gittiği yol en güvenli görünen yol ama o yol genellikle ruhun kuruduğu, tek tipleştiği bir fabrika yeri de olabilir. Ama herkes yapıyor dediğin şeylerin çoğu aslında kimsenin gerçekten istemediği ama dışlanmamak korkusuyla katlandığı bir maske. Kimse mutlu değil ve kimse de kendini kandırmasın. İşte şu programdaki anlatmak istediklerimiz, hep fitness, fitness diyoruz ya, sağlıklı kalabilmek için şu hareketleri yapalım, vücudumuza bakalım, egzersizimiz olsun diye buna fitness diyorlar. Bu da bizim zihinsel fitness'ımız olsun.
bu düşünmeyen, sorgulamayan ve gittikçe birbirine benzeyen kalabalığın içinde durup, ''Ya bir dakika, ben gerçekten bunu istiyor muyum? Bu benim kendi tercihim mi? Yoksa birileri istediği için mi bunu yapıyorum?'' diyebilmektir. O zaman kural 1, başkalarının hayatlarına özenme ve başkalarının hayatını izleme. Değerli kardeşim, şunu unutmayalım. Hepimiz kullanılıyoruz ve dikkatimizi çekmek üzerine bütün bu kurgulanan şeyler. Ama dikkati yönetmek gerekir. Eskiden nenelerimiz, dedelerimiz ne derdi? Yavrum, helal daire içerisinde çalmadan, çırpmadan, imkanın neyse anı yaşa. Hem şükret, ailenle keyif sür, çık biraz dolaş, nefes al değil mi, yürüyüş yap. Sevdiklerinle vakit geçir neyse, ama şimdi o anı yakala, anı yaşa diye bir şey yok. Çünkü an dediğimiz şey avucumuzun içinden sabun gibi kayıp gidiyor. Birileriyle paylaşmadığımız, sosyal medyada ispatlamadığımız hiçbir şeyden haz alamıyoruz. Şu zamana kadar belki size garip gelmiş olabilir ama kendinizi ıskaladığınızın, kendinizin farkına varmadığınızın acaba farkında mısınız? Hiç düşündünüz mü? Sizden ilgi bekleyen eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, kediniz, sulanmayı bekleyen çiçekler, tamam, herkese bir şeyler vermemiz gerekiyor. Her ne kadar yetişemiyorsak da, peki kendinizle aranız nasıl? O kadar çok görevimiz var ki ve bu görevlerin içine kendimizi ispatlamak, ilgi çekmek ve bu çarkın bir dişlisi olma eklendiğinde tam bir yok oluşun pençesinde oluyoruz. Aynı zamanda hem mesaj yazmamız lazım, hem yemek yememiz lazım. Affedersiniz, helaya girdiğimizde de son gelişmeleri, son eklenenleri, reels videolarını, şunları bunları kaçırmamamız gerekiyor. Ama uzmanların da bu konuda bir uyarısı var. Nasıl ki felç denilen bir hastalık var, beyin felcinin bir benzeri zihnin aşırı yorulması ve onu felç etmek, yani zihin felci de söz konusu. Maalesef oraya doğru gidiyoruz.

bir hikaye var, belki duymuşsunuzdur. Eskiden bir hak dostuna sormuşlar. Efendim demiş, huzurun sırrı nedir acaba? Huzur duymak istiyorum. Siz gördüğüm kadarıyla hep huzur dolusunuz. Ama hasta olduğunuzu biliyorum, maddi olarak sıkıntıda olduğunuzu biliyorum. Peki bu huzurunuzun sırrı nedir? Ne demiş? Hiç öyle uzun boylu şeyler değil. Evladım demiş, ben yemek yerken sadece yemek yerim, şükrederim. Yürürken sadece yürürüm, yürüdüğüme şükrederim, işime gücüme bakarım. Ne demek bu? Sakin bir hayat. Yani bugünün tam tersine yavaş bir hayat. Aslında olması gerektiği gibi. O açıdan nasıl ki vücudumuzda kaslar var ve onları çalıştırmamız gerekiyor, zihin kaslarımızı da güçlendirmenin ilk yolu o an ne yapıyorsak tek bir şeye odaklanma becerisini geliştirmek. Mesela şu programımız bittikten sonra bir 15-20 dakika boyunca yemek yapıyorsanız bir yandan bir şeyler dinliyorsunuz veya telefonla uğraşıyorsunuz, televizyon izliyorsunuz diyelim, böyle bir şey varsa tek bir işle meşgul olmaya çalışın. Şöyle biraz dışarı bakın ya da derin derin arada nefesler alın o 15-20 dakika içerisinde. İçinizden bir bağımlı gibi hemen bir şeylere bakmak, ikinci, üçüncü, dördüncü şeylerle zamanı geçirmek, doldurmak gelecektir böyle bir düşünce. Çok da sıkılacaksınız ama o sıkılma anı sizin zihninizin antrenmanında büyük bir rahatlamaya sebep verecek. İşte o zihin kaslarınız eskisi gibi bir anda olmasa da güçlenmeye başlayacak. Yani şu anda bir bilgi obezitesi var. Hep haberlerde geçer ya, dünya obezleşiyor, kilo alınıyor, hastalıklar vesaire, ama bilgi konusunda da bir obezite var. Şunu unutmayalım bakın, şu an her şeyi bilmek zorunda değiliz. Evet, hatta buna seçici cehalet de diyebiliriz. Ne demek o? Cehalet bir şeyi bilmemek değil mi? Ben bilmem gerekenleri öğrenip diğerlerini hayatımdan silebilirim. Örneğin her haberi bilmek zorunda değilim. Her tartışmada bir fikrimin olması gerekmiyor. Sosyal medyada şöyle yarım saat, bir saat diyelim günde vakit geçiriyorum. Her gördüğüm yazının, o paylaşımın altına bileyim bilmeyeyim bir şeyler yazmam icap etmiyor. Arkadaşlar, zihninizi bir kütüphane gibi düşünün. İçeri her gelen çöpü kabul edebilir misiniz? Hayır. O zaman ekran sürenizi değil, maruz kaldığınız o duygu sürenizi denetleyin. Bilim insanları öyle şeyler açıklıyorlar ki şimdi insan korkuyor. Milyonlarca insanın odaklanma, bir şeye dikkat etme süresi 8 saniyeye indi. Ve bu sistemli bir şekilde azaltılmaya devam ediyor. Yani düşünmeyen, sorgulamayan, acaba demeyen bir insan. Tam bir koyun sürüsü. Kardeşlerim, bu zihinsel antrenmanların güçlenmenin bölümlerinden bir tanesi de gönül yaralarının antrenmanıdır. Ne demektir bu? İstediğiniz bir şey olmamıştır. Bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Ve hayat bazen üstüne üstüne gelir. Kalbin kırılır, umudun azalır. Güvendiğin dağlara kar yağar. Bilirim, hepimizin başına geliyor. Ve yalnızlık bazen bir battaniye gibi üzerine çöküyor. İşte o zamanlar hemen bu buhrandan, bu imtihanlardan kurtulmak için sosyal medyayı çözüm olarak görüyorsak büyük bir sorunun zirvesindeyiz demektir. Şimdi lütfen sakince dinle. Zeytin ağacı gördün mü daha önce? Zeytin ağaçlarının, özellikle böyle 80 yıl, 100 yıllık ağaçların gövdesine dikkatle bakarsan böyle yarılmış yarılmıştır, boğum boğum olmuştur. İç içe geçmiştir. Hatta bazen yanmış kabukları vardır zeytin ağaçlarında. Dikkatli bakarsan görürsün. Ve 100 yıl, 200 yıllık diyelim bir zeytin ağacının o gövdesine baktığında pürüzsüz bir yer göremezsin. O zamana kadar ne fırtınalar, ne kuraklıklar, ne darbeler almıştır kim bilir. Ama işte o yarıkların arasından sızan öz su ne yapıyor? Senin yediğin zeytini meydana getiriyor. Eğer o ağaç, yahu benim gövdem yamuldu gitti,
niye benim gövdem pürüzsüz değil diye hayata küsseydi, sen bugün gölgesinde serinleyemez ve o zeytini yiyemezdin. Tamam? Senin ruhundaki o dalgalanmalar, o boğumlar var ya, işte tam olarak bu. Yaşadığının ve ayakta olduğunun kanıtı. Güzel Anadolu'muzda eski halı dokumacıları vardır. Mesela Antalya döşeme altında birçoğuyla tanıştım zamanında. Onlar der ki, ipin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Duydunuz mu daha önce? İpin koptuğu yer desenin en sağlam olduğu yerdir. Halı tezgahlarını hatırlayın. Neden böyle demişler? Çünkü kopan ipi birbirine bağlamak için bir düğüm atılır. O düğüm de iki kat olduğu için halının geri kalanından çok daha güçlüdür ve şöyle elinizi üzerinde gezdirdiğinizde o küçücük düğümü hissedersiniz. Çünkü iki kattır o iplik kalınlığı. Hayat bazen, evet, bizi en hassas yerimizden koparır. Ama attığın o her sabır düğümü senin sonraki hayatın için en sağlam noktandır. Kimse dümdüz, düğümsüz bir halıya bakıp da vay be ne kadar büyük bir emek var diyemez. Fabrika halısı gibi derler mesela. O emeği gösteren düğümlerdir. Şunu unutmamak lazım. Hüzün de bir kas gibidir. Onu reddettiğinizde değil, onu doğru şekilde taşıdığınızda güçlenirsiniz. Bugünün mutluluk endüstrisi diye pazarlanan bu düzen bize sürekli gülümsemeyi dayatıyor. İşte en büyük yanlış da burada. Ne dedik? Her şeyi bilmek zorunda değilsin, kaçırabilirsin, daha da güzel olur. İki, ağlayabilirsin, ağlaman gerektiğinde. Üzülmen gerektiğinde üzülmelisin, yenilmen lazım, yenildiğinde de o yenilgiyi kabullenmek durumundasın. Nasıl ki kırılan bir kemik Allah'ın izniyle iyileşiyorsa ve ne derler, eskisinden daha sağlam derler. Onun gibi gönül yarası da öyledir. O yarayı bir arıza olarak görmeyeceğiz. O yara diğer insanları, o yaşadığın acıyı yaşayanları anlayabilme kasındır, empati kasındır. Başkasının acısını anlamanı sağlayan odur. Dolayısıyla zihinsel olarak fit olan bir insan fırtınanın geçmesini beklemez. O fırtına zamanında da bir tecrübe kazanmış olur. Ama şu konuşmaya çalıştığım şeyler çok ilgi çekmeyecek. Çünkü size düşündürmeyecekler bir şeyi. Onlar için sen bir robotsun, bir kazanç kapısısın. Güçlü olmalısın, duyguların olmamalı. Artık 2026'dayız değil mi? Dünya o kadar gri ki, yani herkes tek tip, tek düşüncede olması gerekiyormuş gibi. Ama bizim renklerimiz var. Merhamet gibi, vefa gibi, saygı gibi, ahlak gibi, dürüstlük gibi. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Birine karşılıksız olarak yardım etmek, iyilik yapmak. Bugünün en sıkıcı, belki de enayi gibi görünen ve hiç doğal olarak trend olmayan bir hali. Ama birine bir iyilik yaptığında aslında kendi zihnini tedavi ediyorsun, bunun farkında değilsin. Bilim dünyası da bunu kanıtladı. Eğer iç sıkıntın, moral bozukluğu varsa sadece para değil, birine yardım etmek veya iyilik etmek, nasılsın diye sormak, yanındayım demek veya yardımlaşmak, beyinde mutluluk hormonlarını tetikleyen en büyük antrenman. Kutuplaşmalardan, kavgalardan, birbirimizi dinlememek, birbirimizin kuyusunu kazmaktan vazgeçmemiz lazım. Peki zihnimizi neye sabitleyeceğiz? Etrafımızdaki her şey her dakika değişiyor. İdeolojiler, trendler, teknolojiler. Biz insani değerlerimize döneceğiz. Birine nasılsın derken gerçekten cevabını merak etmek, bir canlının acısını yüreğinde hissetmek, ekmeğini bölüşmek için söyleyeceğiz. Laf olsun diye değil, ne haber, nasılsın diye değil. Evet, bunlar şimdi eski bir moda gibi gelebilir ama 2026'nın o soğuk, metalik, yapmacık, yapay dünyasında en devrimci eylemler işte bunlar. Siyasetin,

Sen şu düşünmeyen, kurgular ve yapmacık paylaşımlar arkasına sığınan milyonlardan ayrı olduğunu ilan et. Ben hala insanım de. Unutma, zihnin senin kalendir. Onu yabancı istilacıların, kim o istilacılar? Gereksiz bilgilerin, nefret söylemlerinin ve suni kaygıların yağmalamasına izin verme. Akıntıya karşı küçücük bir adım at. Herkesin vay be, muhteşem, inanılmaz, olağanüstü dediği bir şeye benim tarzım değil, ben bunu beğenmedim deme cesaretini göster. İnsanların ne yaptığına bakmayı bırak, kendi hayatına odaklan. Böyle yaptığın zaman göreceksin ki dünya sen bir şeyleri kaçırdığın için yıkılmıyor. Bir şeyleri bilmesen de, öğrenmesen de, moda trendlerin peşinde koşmasan da hayat devam ediyor. En büyük lüks, kimsenin ne düşündüğünü umursamadan, kendi iç sesinle baş başa kalabilme özgürlüğü kardeşim. Hani amiyane tabirle bir çakması, bir orijinali vardır ya bir ürünün, sen orijinal ol. Başkasının en iyi kopyasından kendin olman bin kat daha değerlidir. Ve şimdi düşünelim. Bugün yaptığın şeylerin kaçını herkes onaylıyor, kaçını herkes yapıyor diye yaptın ve kaçını içinden geldiği için yaptın? Eğer cevabın seni biraz üzdüyse, ha buna da üzülme. Uyanmak için bazen biraz sarsılmak da gerekir. Uyumayan, düşünen, sorgulayan ve insan kalabilmek için mücadele eden hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bir başka programda inşallah yine ruhumuza iyi gelen başka bir konuda buluşmak ümidiyle. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu vakti bizimle paylaşan herkese selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

Ezan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu.

Adam, "Vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım," diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muhit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi ya Allah.
0: Her şeyi

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah,
0: kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah,
0: şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah,
0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Esselamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbni Şümase şöyle demiştir. Amr bin As ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.